Johann Sebastian Bach'ın 62 katalog numaralı kilise kantatını Ottorino Respighi'nin orkestrasyonuyla BBC Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 22 Ağustos 2025 tarihli konseri Thomas de Hartmann'ın keman konçertosuyla devam ediyor. Solist Joshua Bell.

Thomas de Hartmann'ın keman konçertosunu solist Joshua Bell ve BBC Senfoni Orkestrası'nın 22 Ağustos 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Joshua Bell, düzenlemesi kendisine ait olan Chopin'in Mi bemol majör Nocturne'ünü orkestra eşliğinde yorumlamak üzere tekrar sahnede.

Chopin'in Mi Bemol Majör Nocturne'ünü Joshua Bell kendi düzenlemesiyle BBC Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Topluluğun 22 Ağustos 2025 tarihli konseri Henrik Goreczkin'in Kederli Şarkılar Senfonisi alt başlıklı 3. senfonisiyle sona eriyor.

Henrik Goreçkin'in Kederli Şarkılar Senfonisi alt başlıklı 3. senfonisini soprano Francesca Ciegina ve BBC Senfoni Orkestrası'nın 22 Ağustos 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Johann Christoph Bach'a ait bir dinsel eserle devam ediyor.

Lionel Mönye yönetimindeki Vox Luminis topluluğu, Johann Christoph Bach'a ait bir dinsel eser seslendirdi. Programımızın bu bölümü Karol Szymanowski'nin Opus 36 3 numaralı piyano sonatıyla sona eriyor. Piyanist Jerzy Goyjewski'den dinliyoruz.

Piyanist Jerzy Gojewski, genç Polonya besteciler grubunun üyesi olan Szymanowski'nin Opus 36 3 numaralı piyano sonatını seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Maya Leroux Obradovic'in solo gitar ve orkestra için Büyülü Vadinin Şarkısı adlı yapıtını ve İngiliz besteci Peter Maxwell Davies'in Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için kaleme aldığı Hüzünlü Bir Pavan adlı eserini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Sergey Rahmaninov'la başlıyoruz. Bestecinin 1895 yılında yazdığı ve Rus senfonik geleneğinin önce eserlerinden biri olan Opus 13 Re Minör 1. Senfonisini John Storgard's yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Sergey Rachmaninoff'un Opus 13 Re minör 1. senfonisini John Storgard yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası'nın 9 Ağustos 2023 tarihli konser kaydından dinlediniz. Henry Purcell'ın 1695 yılında kaleme aldığı Atinalı Timon başlıklı semi operasından bölümlerle devam ediyoruz.

Monteverdi Korosu ve İngiliz barok solistleri Henry Purcell'ın 1695 tarihli Atinalı Timon başlıklı semi operasından bölümler seslendirdi. Gitarist ve besteci Maya Leroux Obradovic'in Büyülü Vadi'nin Şarkısı adlı eseri var sırada. Belgrad Sinfonietta eşliğinde kendi performansıyla dinliyoruz.

Maya Leroux Obradovic'in Büyülü Vadi'nin Şarkısı adlı eserini Belgrad Sinfonietta eşliğinde kendi performansıyla dinledik. Bingenli Azize Hildegard'la devam ediyoruz. Barok kemanlarda Elizabeth Gaver, Elisabetta de Mirkovic ve Sequentia topluluğu bestecinin eserlerinden bir seçki seslendiriyor.

Ortaçağ bestecisi Bingenli Azize Hildegard'a ait eserlerden seçkileri barok kemanlarda Elizabeth Gaver, Elisabetta de Mirkovic ve Sequentia topluluğundan dinledik. Johannes Brahms var sırada. Bestecinin sol minör, prelüt ve fügünü Letonyalı org sanatçısı Ligita Snaibe seslendirdi.

Johannes Brahms'ın sol minör, prelüt ve fügünü org sanatçısı Ligita Snaibe seslendirdi. 2016 yılında hayata veda eden İngiliz besteci Peter Maxwell Davies'in yaylı çalgılar dörtlüsü için Hüzünlü Bir Pavan adlı eseriyle devam ediyoruz.

Livestrand'ın Çayırlarda Yürüyorum adını verdiği eserini trompet sanatçısı Ole Edvard Antonsen ve Argovia Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Programımız 16. yüzyıl bestecisi Alessandro Piccinini'ye ait Toccata ile sona eriyor.

0: Toccata'yı lavta sanatçısı Axel Wolf seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Bugün gözler terörsüz Türkiye sürecindeki yeni aşama için Beştepe'de olacak. Takip kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de yoğun ilgi vardı. Görkemli bir kapanış programı düzenlendi. Kapanış töreninde yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde savunma sanayine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda savunma sanayinde devrim yaşadığını belirtti. Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu, Türk donanmasının gücüne vurgu yaptı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise Teknofest Mavi Vatan'da hayal denilenleri gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Teknofest Mavi Vatan organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Duran, gençliğin azmine ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin kararlılığına vurgu yaptı. Kamu harcamaları etkili tasarruf tedbirleriyle azalıyor. Bu kapsamda Türkiye 2 yılda 6 bakanlığın bu yılki bütçesinden daha fazla tasarruf yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, harcama kontrollerini güçlü ve kararlı şekilde sürdüreceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde bu yıl 140 milyon tonla Cumhuriyet tarihi rekoru beklendiğini söyledi. İbrahim Yumaklı, Kanal 7'de gündeme ilişkin konuştu. Yumaklı, gıda denetimlerinde taviz verilmeyeceğini de vurguladı. Orman yangınlarında da geçen yıla göre yaklaşık %25 azalma olduğunu belirten Yumaklı, müdahale süresini 11 dakikadan 10 dakikaya indirmeyi hedeflediklerini açıkladı. İslam alemi bugün Mevlid Kandili'ni idrak edecek. Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü bu yıl Peygamberimiz ve Güzel Ahlak temasıyla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinlik düzenleyecek. Camilerde mevlidler okunacak, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yüksek öğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Alihan Kuris suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporu örgütün mali yapısını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Raporda yalnızca 4 aile ferdine ait toplam 1818 tapu işlemi, 3. kişi tarafından finanse edilen lüks otomobil, aynı gün edinilen 5 tarla ve milyonlarca liraya ulaşan hesap hareketleri yer aldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki doğal gaz boru hattı projesine hedef aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum tarafına sert tepki gösterdi. Asıl rahatsızlıkları, KKTC ile Türkiye arasındaki güçlenen bağlar, hangi alanlarda işbirliği yapacağımıza Rum yönetimi karar veremez dedi. Amerikan yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaş açtı. İran'a uygulanacak yeni yaptırım paketinin detaylarının bugün açıklanması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'ın ekonomik savaş açıklamasını tekrarlayan bir film olarak nitelendirdi. Tahran, Washington'un ekonomik savaş ilanının başarısız olacağını savundu. Haberleri sunduk.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Friedrich Kuhlau'nun Opus 83 3 numaralı sol minör flüt sonatından bölümler dinlediniz. Maria Caturelli ve Michele Tozzetti seslendirdi.

Ignaz Pleyel'in Opus 21 numaralı üçlüsünden bölümler dinlediniz. Luigi Magistrelli ve İtalyan Klasik Konsort seslendirdi.

Ferdinando Carulli'nin Opus 86 Mi Minör Gitar ve Piyano Düetini dinlediniz. Franz ve Deborah Halas ikilisi seslendirdi.

Anton Ebberlin, Opus 36 klarnet, violonsel ve piyano için üçlüsünden bölümler dinlediniz. Echo üçlüsü seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

yapıyor. Repertuarımızın ilk müzik dinletisi olarak sizlere Mozart Piyano Konçertosu numara 23 La Majör K488 künyeli eserin ikinci bölümünü piyanist Mauro Cipollini'nin konçertoyu Karl Böhm yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendirdiği konser kaydından sunuyoruz.

Mozart Piyano Konçertosu numara 23, La Majör K488 künyeli eserin ikinci bölümünü piyanist Maurizio Pollini'nin Konçertoyu Carl Böhm yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendirdiği konser kaydından dinlediniz. Şimdi sizlere Schubert'in Piyano Trio numara 2, Opus 100, D929 künyeli eserinden bir bölüm sunuyoruz. Eserin Trio Wanderer yorumuyla dinleyeceğiniz bu bölümü, ikinci bölüm, Andante con moto.

Az önce Schubert'in Piyano Trio numara 2 Opus 100 D929 künyeli eserinin ikinci bölümünü Trio Van der Erre yorumuyla dinlediniz. Sizlere program repertuvarımızın 3. sırasında ulaştıracağımız eser Schubert Piyano Sonatı numara 21 Si bemol majör D960 bölümler. 1. bölüm Molto Moderato, 2. bölüm Andante Sostenuto, 3. bölüm Scherzo Trio, 4. bölüm Allegro ma non troppo presto. Eseri dünyaca ünlü piyanist Clara Haskell'in 1951 yılına tarihlenen bir yorumundan dinliyorsunuz.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce tüm bölümleriyle dinlediğiniz eser Schubert Piyano Sonatı numara 21 Si bemol majör D960 künyeli eserdi. Dünyaca ünlü bu eseri müzik tarihinin dünyaca ünlü piyanistlerinden Clara Haskell'in 1951 yılına tarihlenen bir yorumundan sunduk sizlere. Programımızda bizleri sizlerle buluşturan yaklaşık bir saatlik süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Repertuarımızda yer alan son müzik dinletisi olarak sizlere dünyaca ünlü İtalyan piyanist Maurizio Pollini'nin yorumuyla Chopin Etüt Opus 25 numara 11 La minör künyeli eseri sunuyoruz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce Chopin Etüt Opus 25, numara 11 La Minör Künyeli Konser Etüdünü 2024 yılında yaşama veda eden dünyaca ünlü İtalyan piyanist Maurizio Pollini'nin yorumundan dinlediniz. Ve değerli dinleyicilerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Spikeriniz Pınar Kundakçı Temel, teknik yapımda Erol Doğu, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy olarak yeniden buluşuncaya dek sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın. Pianoforte, sanatla ve sevgiyle.
1: Pianoforte.

0: Allegro.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş. Tüm dinleyenlerimize güzel bir günden ve haftadan merhaba. Sevgili dinleyenler, bugün Elif Sanchez'in 4. albümü Así Pues'le sizlerle olacağız. Elif Sanchez'in O Cuarteto yaylı dörtlüsüyle birlikte kaydettiği Así Pues albümü 5 Haziran'da tüm dijital platformlarda Pasión Turca etiketiyle yayınlandı. Sanchez albümü anlatırken dinleyiciyi Brezilya'dan İspanya'ya, Yunanistan'dan Türkiye'ye uzanan bir müzikal yolculuğa davet ettiğini söylüyor. Bu nedenle Así Pues

Sanchez'i anlatalım sizlere. İlk eser Choro Prose, Brezilyalı gitarist ve besteci Ginga bestesi. Sanchez o kuarteto ve klarnetçi İsmail Lumanovski ile yorumluyor eseri. Eserde bir insanla klarnet arasında kurulmuş şiirsel bir konuşma var. Şarkıcı sanki klarnet canlı bir insanmış gibi ona "Neden bu kadar ağlıyorsun? Seni üzen ne?" diye soruyor. Klarnetin çıkardığı hüzünlü ses onun ağlaması olarak düşünülmüş. Şarkıcı da kendisine klarnetin dostu ve onunla hayatın hem neşeli hem de hüzünlü anlarını paylaşan biri olarak görülüyor. Choro Prose, yani Z için bir choro. Brezilya'nın choro geleneğinden hüzün, aşk ve özlemi anlatıyor. Eserin 1993 yılındaki kaydında Z Nogueira saksafon çalıyor. Bu nedenle de Z'ye ithaf edilen bir choro.

Sevgili dinleyenler, Elif Sanchez'in tüm dijital platformlarda 5 Haziran'da yayınlanan 4. albümü Así Pues, Öyle Hisseden ilk şarkı Choro Prose'yi dinledik. Elif Sanchez, o kuarteto yaylı dörtlüsü ve klarnetçi İsmail Lumanovski ile yorumladı eseri. Müzisyen bir aileden gelen ve 10 yaşına kadar ailesinden aldığı müzik eğitiminin ardından İstanbul Devlet Konservatuarı'ndan üstün başarı ödülüyle mezun olan Elif Sanchez, 2017 yılında Bill Pierce ödülü ve Akdeniz Müzik Enstitüsü ödülünü kazanarak Berklee College of Music'ten mezun oldu. 2021 yılında kendi adıyla yayınladığı Türk halk müziği, klasik müzik ve caz eğitimini harmanladığı müzikal tarzıyla Anadolu ve Azerbaycan coğrafyasının en sevilen türkülerini kendine has yorumuyla adını taşıyan ilk albümünün ardından Sanchez'in 11 Grammy ödüllü, 20'den fazla altın ve platin plak sahibi, dünyaca ünlü besteci, gitarist ve prodüktör Javier Limon prodüktörlüğünde 11 şarkıdan oluşan ikinci albümü yayınlandı. Mi Voz. Albümde yer alan ve Kenan Doğulu'yla düet olarak seslendirdiği Kurşun Adres Sormaz Ki ile büyük ses getirdi. Madrid Jazz Festivali'nde de beraber sahne aldığı dünyaca ünlü Alfredo Rodriguez'le iki şarkı kaydetti. İkili Besame Mucho şarkısını tekli olarak yayınladılar. Sevgili dinleyenler, şimdi Así Pues albümünün ikinci eserini sunuyoruz. Epilog. Albümün Yunanistan bölümünü temsil ediyor. Yunanca epilog, son söz anlamına geliyor. Yunan şarkıcı Dimitris Bakulis ve İspanyol armonika virtüosu Antonio Serrano konuk sanatçı bu eserde de. Sözleri Yunanca olan şarkının en önemli özelliği, Elif Sanchez'in Türk ve Anadolu müzikal kimliğiyle Dimitris Bakulis'in Yunan müzikal dili aynı şarkıda buluşuyor. İki sanatçının farklı ezgi söyleme biçimlerinin Ege'nin iki yakası arasındaki kültürel benzerliği hissettirdiği özellikle vurgulanıyor. Antonio Serrano'nun kromatik armonikası ise iki sesin arasına adeta üçüncü bir renk katıyor. Böylece şarkı sadece Yunanca bir şarkı olmaktan çıkıp Ege'nin iki yakasının ve Akdeniz dünyasının müzikal buluşmasına dönüşüyor.

Elif Sanchez'in dördüncü albümü Asipues'in ikinci şarkısı Epilogu dinledik. Son söz. Yunan şarkıcı Dimitris Bakulis, kromatik armonika virtüosu İspanyol Antonio Serrano ve vokalde Elif Sanchez'le birlikte o kuarteto yaylı çalgılar dörtlüsü seslendirdi. İspanyolca, Portekizce, Türkçe ve Yunanca şarkılardan oluşan Asipues albümü için Elif Sanchez, albümde Ginga, Antonio Serrano, Cenk Erdoğan ve Dimitris Bakulis gibi çok değerli isimlerle çalışmanın heyecanını yaşarken İsmail Lumanovski, Panagiotis Andriou ve Engin Günaydın'ın konuk sanatçı olarak projeye dahil olması benim için ayrıca büyük bir mutluluk oldu. Yıllardır hayranlıkla takip ettiğim müzisyenlerle aynı yolculuğu paylaşmak çok kıymetliydi. Tüm bu yolculuğa ruhunu veren ve her şeyi bir araya getiren yaylı çalgılar dörtlüsü o kuarteto ile çalışmaksa albümü unutulmaz bir deneyime dönüştürdü. Asipues sizi Brezilya'dan İspanya'ya, Yunanistan'dan Türkiye'ye uzanan duygu dolu bir yolculuğa davet ediyor. Sadece arkanıza yaslanın ve bu yolculuğun tadını çıkarın, diyor Elif Sanchez. 5 Haziran'da tüm dijital platformlarda yayınlanan albümden şimdi de Brezilyalı besteci ve gitarist Ginga'nın Canção Desnecessária'sını sunacağız. Brezilya'nın sofistike şarkı ve gitar geleneğiyle yazılmış bir eser. Programımızın başında da belirttiğimiz gibi Sanchez'in albümü Türkiye, Yunanistan, İspanya ve Brezilya müzik geleneklerini bir araya getiriyor. Şarkının başlığı Gereksiz Şarkı. Ancak burada gereksiz kelimesi gerçek

anlamıyla kullanılmıyor. Tam tersi. Bazen söylenen şarkı gereksiz gibi görünür, çünkü asıl söylenmek istenen şey aşktır. Şarkı bittikten sonra geriye kalan duygu, söylenmiş olan her şeyden daha güçlüdür. Şarkının merkezinde bir vals vardır. Vals sürekli olarak aşk, sessizlik, zaman ve hafızayla ilişkilendirilir. Şarkıcı adeta karşısındaki kişiye "Benim sessizliğime sarıl ve benimle dans et" der. Burada sessizlik aslında söylenilemeyen aşkın kendisidir.

Elif Sanchez'in Asipues albümünden Brezilyalı besteci ve gitarist Ginga'nın Canção Desnecessária'sını dinledik. Ve sıradaki şarkı Vasilis Tsitsanis'in Yunanca şarkısı Bakset Sifliki. Bestecinin önemli eserlerinden ve klasik rebetiko özelliği. Özellikle Yunanistan ve Anadolu arasında çok güçlü ve tarihsel bağlantıları olan bir müzik geleneği. Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ege kültürel bağını müzik üzerinden ortaya çıkarıyor. Elif Sanchez, o kuarteto yaylı çalgılar dörtlüsüyle seslendiriyor.

Vasilis Tsitsanis'in Yunanca şarkısını dinledik. Bakset Sifliki. Elif Sanchez o kuarteto yerli çalgılar dörtlüsüyle birlikte seslendirdi. Sevgili dinleyenler, şimdi de Asipoes albümünün Türkçe şarkısına geliyor sıra. Uyan. Uyan kelimesi burada yalnızca uykudan uyanmayı değil, duygusal ve içsel bir uyanışı da çağrıştırıyor. Şarkının merkezinde insanın kendisiyle, geçmişiyle ve yaşadığı duygularla yüzleşmesi anlatılıyor.

Elif Sanchez'in kendi bestesi olan Uyan'ı dinledik. O kuarteto Yaylı Çalgılar dörtlüsüyle birlikte seslendirdi. Şimdi de albümden Valsinha'yı sunacağız. Valsinha kelimesi Portekizce'de küçük vals anlamına geliyor. Chico Buarque ve Vinicius de Moraes bestesi. Şarkının

Hikayesi ise oldukça şiirsel. Uzun zamandır birbirinden uzaklaşmış bir çiftin bir akşam yeniden yakınlaşması ve birlikte dans etmeye başlaması anlatılıyor. Günlük hayatın sıradanlığının içinde aşkın yeniden uyanması üzerine romantik, nostaljik bir şarkı.

Elif Sanchez'in Asipoes öyleyse albümünden Valsin Hay'ı dinledik. Sırada yer alan eser Intro de Ginga, Ginga'nın bestesi. Ginga özellikle choro, samba ve Brezilya klasik gitar geleneğini kendine özgü armonilerle birleştirmesiyle tanınıyor. Bu şarkıya da yer verilmesi Brezilya müziğiyle Türk ve Akdeniz müziklerinin buluşması öngörülüyor. Ginga'ya girişi dinliyoruz. Hemen ardından da albümün ilk eseri olan Choro Prose'yi bir kez de düet versiyonuyla sunacağız. Sanchez, Ginga ile birlikte seslendirecek.

Sevgili dinleyenler, Elif Sanchez'in 4. albümü Así Pues'in son eserini sunacağız şimdi de sizlere. Programımızın başında da belirttiğimiz gibi Elif Sanchez'in O Cuarteto Yaylı Dörtlüsü'yle beraber kaydettiği Así Pues albümü 5 Haziran'da tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sanchez albümü anlatırken dinleyiciyi Brezilya'dan İspanya'ya, Yunanistan'dan Türkiye'ye uzanan bir müzikal yolculuğa davet ettiğini söylüyor. Bu nedenle de Así Pues, öyleyse haydi bu yolculuğa çıkalım duygusunu taşıyor. Albümün son eseri Son Veda. Sanchez, O Cuarteto Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ve Cenk Erdoğan'la birlikte söylüyor. Cenk Erdoğan gitarıyla yer alıyor bu eserde. Sanchez'in vokaliyle gitarın öne çıktığı özel bir final niteliğinde. Albümün Brezilya, Akdeniz ve Anadolu müzikleri düşünüldüğünde Son Veda şarkısı albümü duygusal bir kapanışla bitiren eser.

Sanchez'in Asipues, öyleyse albümünün son eseri Son Veda'ydı. Cenk Erdoğan'ın gitarı eşliğinde seslendirdi Sanchez. Sanatçının dinleyenlerini Brezilya'dan İspanya'ya, Yunanistan'dan Türkiye'ye uzanan bir müzikal yolculuğa davet etti. 5 Haziran'da tüm dijital platformlarda yayınlanan albümünden seçkileri sunduk sizlere. Sevgili dinleyenler, programımızın kalan dakikalarını da sanatçının diğer albümlerinden seçkilerle sürdüreceğiz. 2021 yılında Anadolu ve Azerbaycan türkülerini caz ve Latin müziği etkileriyle bir araya getirdiği kendi adını taşıyan ilk albümünden bir türküyü dinliyoruz. İki Keklik. Gilad Barakan gitar, Alp Akmaz balaban ve vokal Elif Sanchez.

Latif Sanchez'in 2021 yılında yayınlanan, kendi adını taşıyan ilk albümünden İki Keklik türkümüzü dinledik. Şimdi de sevgili dinleyenler, sanatçının ikinci kişisel albümü Me Was. Sesimden 3 şarkıyı sunacağız. Önce albüme adını veren Me Was sesimi dinleyeceğiz. Hemen ardından da Mi Kerasu ve Perfidia.

Sevgili dinleyenler, Elif Sanchez'in Me Was ikinci kişisel albümünden seçkileri sunduk. Bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş, ses kayıtta Haldun Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte güzel bir gün, güzel bir hafta sizlerle olsun. Hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir Klasik Dünya programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Ersin Arslan Türk.
1: Ben Murat Öztan.
0: Bugünkü Klasik Dünya programının çok özel bir konuğu var. Piotr İliç Çaykovski. Ve onun belki de en bilinen eseri Kuğu Gölü'nü bugün sizlerle paylaşacağız, konuk edeceğiz. Sevgili Murat'cığım, sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Klasik müzik tarihinde bazı eserler vardır ki onları yalnızca dinlemeyiz, onları tanırız. Melodileri belleğimizin bir köşesinde çoktan yer etmiştir. Belki adını bilmeyiz, belki bestecisini hiç öğrenmemişizdir ama o müzik bir gün bir filmde, bir reklamda, bir tiyatro eserinde ya da bir tiyatro sahnesinde ya da bir bale gösterisinde mutlaka karşımıza çıkmıştır. İşte Piotr İliç Çaykovski'nin Kuğu Gölü de tam böyle bir eser. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, klasik bale denildiğinde akla ilk gelen yapıtların başında hala o var. Ne var ki bu büyük başarının ardında ilk bakışta pek de parlak görünmeyen bir hikaye yatmakta. Çünkü bugün bale sanatının zirvelerinden biri kabul edilen Kuğu Gölü ilk sahnelendiğinde beklenen ilgiyi görememiş. Hatta dönemin eleştirmenleri tarafından başarısız bulunmuştur. Sanat tarihinde bunun örnekleri elbette çok. Bazen bir

0: Evet Ersin, Çaykovski 1840 yılında Rusya'nın Votkinsk kentinde doğuyor. Çocukluğundan itibaren olağanüstü bir müzik kulağına sahip ama ailesi müziğin güvenilir bir meslek olmadığı düşüncesiyle onu hukuk okumaya yönlendiriyor. Çaykovski bir süre Adalet Bakanlığı'nda mezun olduktan sonra memur olarak çalışıyor ama içinde taşıdığı müzik tutkusu onun masa başında sakin bir hayat yaşamasını engelliyor ve henüz 20'li yaşlarının ortasında çok cesur bir karar vererek memurluğu bırakıyor ve bütün yaşamını da besteciliğe adıyor. Şimdi Ersin, bugün baktığımızda bu karar çok doğal görünebilir ama 19. yüzyıl Rusya'sında düzenli devlet görevini bırakıp sadece sanatla yaşamaya çalışmak, bunu düşünmek, bunu tasarlamak oldukça büyük bir risk. Belki de Çaykovski'nin eserlerinde sıkça duyduğumuz bu iç gerilim biraz da bu cesur kararların sonucu. Çaykovski'nin müziği romantik dönemin aslında bütün özelliklerini taşıyor. Yani güçlü melodiler, zengin orkestrasyon, ani duygu değişimleri ve insan ruhunun en derin köşelerine kadar uzanabilen bir anlatım. Ama Çaykovski'yi çağdaşlarından ayıran çok önemli bir özellik daha var. Duygularını saklamıyor Çaykovski. Müziğinde var olan sevinç de samimi, hüzün de çok samimi. Coşku da içeriyor, yalnızlık da içeriyor.
1: Evet. Ki belki de bu yüzden eserlerini dinlediğimizde teknik ayrıntılarından önce insan sesini duyuyoruz. Sanki orkestra konuşmakta.
0: Evet.
1: Kimi zaman fısıldar, kimi zaman haykırır, kimi zaman da uzun bir sessizliğin ardından tek bir melodiyle bütün hikayeyi anlatıverir. İşte Kuğu Gölü de böyle doğmuş. 1875 yılında Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu Çaykovski'ye yeni bir bale siparişi eder. O güne kadar bale müziği çoğunlukla dansçıların hareketlerini destekleyen işlevsel eserler olarak görülmekteydi. Ancak melodiler güzeldi. En derin yapıdan bakıldığında dramatik yapı genellikle ikinci plandaydı. Çaykovski ise bu anlayışı değiştirmeye karar verdi. Bir bale yazacaksa bunu sıradan bir dans müziği olarak değil, gerçek anlamda büyük bir senfonik eser gibi yazacaktı. Tabii ki formu buna göre düzenleyecekti. Bugün bize çok doğal gelen bu yaklaşım o dönem için oldukça yenilikçiydi. Çünkü orkestranın yalnızca dansa eşlik etmesini değil, hikayeyi anlatmasını istiyordu. Zaten programın başında bahsettiğimiz sanki hikayeyi dinlerken anlamak gibi.
0: Evet.
1: Karakterlerin duygularını, korkularını, umutlarını ve değişimlerini müzik aracılığıyla duyurmayı hedefliyordu. Aslında bu düşünce bütün kariyerinin bir anlamda özeti gibiydi. Çaykovski hiçbir zaman yalnızca güzel melodiler yazmak istemedi. Onun amacı müziğin insan psikolojisini anlatabilmesiydi. Kuğu Gölü'nün hikayesi de bu nedenle sıradan bir masal değildir.
0: Evet, biraz hikayeden bahsedelim istersen Ersin.
1: Evet, o zaman bu hikayeye girmeden önce bu hikayenin müziğini dinleyelim mi?
0: Lütfen.
1: Besteci Piotr Ilyich Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesi eserini Kraliyet Filarmoni Orkestrası Şef Nikola Moldonevu yönetiminde seslendirecek.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında besteci Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin Kurgül Balesi'ni Kraliyet Flamini Orkestrası şef Nikola Moldovenu yönetiminde seslendirdi. Sevgili Muratçım, bize bir hikayeden ve burada anlatılmak istenenden bahsedecektim.
1: Evet, biraz önce Tchaikovsky'nin yaşamına, Kurgül'ü balisinin ortaya çıkış öyküsüne değindik. Şimdi bu büyülü balinin içine, karakterlerinin dünyasına doğru biraz daha yaklaşalım. Çünkü senin de belirttiğin gibi Kurgül yalnızca dans edilen bir masal değil. Aynı zamanda insan ruhunun belki de en eski sorunlarından bazılarını anlatan simgesel bir hikaye. Biraz önce Tchaikovsky'nin yaşamını ve Kurgül'ün ortaya çıkış öyküsüne değinmiştik. Şimdi evet, bu büyülü balinin içine karakterlerin dünyasına doğru biraz daha yaklaşalım istersen. Çünkü Ersin, Kurgül'ü yalnızca dans edilen bir masal değil, aynı zamanda insan ruhunun belki de en eski sorunlarından bazılarını anlatan simgesel bir hikaye. Balinin merkezinde Prens Siegfried var. Evet. Genç, soylu ve görünürde sahip olmak isteyebileceği her şeye sahip. Ama içten içe bir eksiklik hissediyor. Sarayın kuralları, resmi törenler ve kendisi adına verilmiş kararlar arasında sıkışmış bir kişi. Evet. Tam da bu nedenle doğaya yöneliyor. Orman, göl, gece. Şimdi bunlar sadece dekor değil. Siegfried'ın kendi iç sesini duyabilme mekanları aynı zamanda. İşte göl kıyısında Odette'le karşılaşıyor ve bu bir tesadüf değil. Odette kötü büyücü von Rothbart'ın laneti nedeniyle gündüzleri bir kuğ, geceleri ise yeniden insan olabilen bir genç kadın. Şimdi onun hikayesi yalnızca bir büyünün hikayesi değil, aynı zamanda gerçek kimliğini korumaya çalışan bir insanın da hikayesi. Şimdi dış görünüşle iç dünya arasındaki çatışma romantik dönemin sanatında aslında sıkça karşımıza çıkıyor ve Tchaikovsky de bu temayı müzik aracılığıyla son derece etkili bir biçimde işliyor.
0: Evet, Odette'in sahneye ilk gelişinde duyduğumuz o hüzünlü tema belki de bütün bale repertuarının en unutulmaz melodilerinden biri.
1: Evet.
0: İlginç olan şu, bu tema yalnızca onun karakterini tanıtmıyor, onun kaderini de anlatıyor. Daha ilk notalarda kırılganlığı, yalnızlığı ve umutla umutsuzluk arasında gidip gelen ruh halini hissedebiliyoruz. Tchaikovsky'nin en büyük ustalıklarından biri de tam burada ortaya çıkmakta. Operada karakterler duygularını sözlerle anlatabilir ama balede konuşma yoktur. Seyirciye rehberlik eden en güçlü unsur müziktir. Dolayısıyla besteci karakterlerinin söyleyemediği her şeyi orkestraya söyletmek zorundadır. Bu nedenle Kurgül'ü yalnızca dans ederek değil, gözlerimizi kapatıp dinleyerek de anlayabiliriz. Balenin üçüncü önemli karakteri ise von Rothbart'tır. İlk bakışta klasik bir masalın kötü büyücüsü gibi görünür. Ancak Tchaikovsky'nin müziğinde kötülük hiçbir zaman tek boyutlu değildir. Rothbart'ın sahnelerinde duyduğumuz sert ritimler, ağır bakır üflemeler ve koyu armoniler yalnızca korku yaratmak için kullanılmaz. Aynı zamanda kaderin kaçınılmazlığını da hissettirir. Sanki görünmeyen bir güç bütün karakterleri kendi çizdiği yola doğru sürüklemektedir. Ve sonra o dil.
1: Ersin, belki de bu balinin en çarpıcı ve en dramatik fikri bu.
0: Evet.
1: Yani siyah kuğu olarak tanıdığımız Odil, Odette'in tam karşıtı.
0: Hı hı.
1: Yani aynı yüzü taşır ama bambaşka bir karaktere sahip.
0: Evet.
1: Baştan çıkarıcıdır, kendinden emindir ve aldatmanın simgesidir. Şimdi Prens Siegfried'ın yanılgısı da galiba tam olarak burada başlıyor. Yani gördüğü kişiye değil, görmek istediği kişiye inanıyor.
0: Evet.
1: Şimdi bu yalnızca masallara özgü bir durum değil ya. İnsan hayatında da çoğu zaman gerçekle arzu birbirine karışıyor. İşte Çaykovski'nin müziği bu psikolojik çatışmayı çok şaşırtıcı bir incelikle anlatıyor. Evet. Niye şaşırtıcı? Şimdi Odet'in müziğinde uzun soluklu, yumuşak ve içe dönük melodiler duyuyoruz. Ama
0: evet.
1: Odil'in sahnelerinde ritmik enerji çok belirgin bir şekilde artıyor. Ve orkestra burada daha parlak renkler sunmaya başlıyor. Adeta müzik parlıyor. Şimdi danslar yine daha gösterişli bir hale geliyor ve dinleyici farkında olmadan iki karakter arasında aslında var olan ruhsal farkı, senin de biraz önce söylediğin gibi,
0: evet,
1: sadece müzik sayesinde algılıyor ve belki de bu yüzden Kugel'ü bale tarihinde psikolojik anlatımı en güçlü eserlerden biri olarak kabul ediliyor.
0: Evet.
1: Ve Çaykovski yalnızca karakterleri değil, biliyorsun burada doğayı da konuşturuyor. Göl, orman, gece, bunlar hikayenin sessiz kahramanları. Özellikle göl sahnelerinde orkestranın ses rengi değişiyor. Biraz senin alanına giriyorum ama yaylı çalgılar, geniş ve dalgalı bir takım çizgiler çizerken flüt ve oboa suyun üzerindeki hafif rüzgarı andıran bir atmosfer yaratıyor. Yani dinleyici kendisini gerçekten ay ışığı altında duran sakin bir gölün kıyısında hissediyor. Değil mi?
0: İşte Çaykovski'nin dehası da burada yatar. Çünkü fırtına yaklaşıyorsa karakterlerin de kaderi bir anda değişecektir. Bunu bize hissettirir. Müzik de başlar. O sessizliğin içinde bir anda her şey değişebilir. Şimdi sevgili Murat'cığım, gel bu fırtınalı müziğe bir kulak verelim ve Piotr Ilyich Çaykovski'nin Kul Gölü Balesi müziğini Kraliyet Filarmoni Orkestrası Şef Nikola Moldonevu yönetiminde seslendirecek.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Piotr Ilyich Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesi'ni Kraliyet Filarmoni Orkestrası Şef Nikola Moldovenu yönetiminde seslendirdi. Sevgili Muratçığım, kaldığımız yerden devam edelim mi?
1: Tabii ki. Ersin, programın başında sen şeyden bahsetmiştin. İlk temsilde aslında eser beğenilmiyor ve
0: Evet.
1: eleştirmenler tarafından da çok yoğun bir şekilde.
0: Yani hoş karşılanmıyor
1: Evet.
0: eser.
1: Peki bir sanat eserinin değeri her zaman ilk karşılaşmada, yani seyirciyle ilk karşılaşmada anlaşılır mı? Şimdi sanat tarihine baktığımızda aslında bunun cevabı sıklıkla hayır. Yani bugün başyapıt olarak gördüğümüz pek çok eser ilk ortaya çıktığında kendi döneminde ya anlaşılamamış ya da çok sert eleştirilerle karşılanmış. Çaykovski'nin Kuğu Gölü'de bu ilginç örneklerden biri. Şimdi döneme tekrar birazcık geri dönersek, yıl 1877, Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu yeni bale sezonunun işte en önemli yapıtlarından biri olarak Kuğu Gölü'nü sahnelemeye hazırlanıyor. Çaykovski dehşet bir emek vermiş, bale müziğine o güne kadar görülmemiş bir dramatik derinlik kazandırma çabasında. Dansçıların yalnızca ritim tutacağı bir müzik değil, karakterlerin ruhunu da anlatan başlı başına ayakta durabilecek bir orkestral yapı kurma derdinde. Ama perde açıldığında işte işler pek de beklendiği gibi
0: Evet,
1: gitmiyor.
0: evet.
1: Şimdi ilk temsil ne seyirciden ne de eleştirmenlerden beklenen ilgiyi görmüyor. Hatta bazı yorumcular müziğin çok karışık, fazla karışık ve fazla senfonik olduğunu söylüyorlar. Şimdi o günün bale anlayışına göre müzik dansın önüne geçmemeli. Ama Çaykovski'nin yazdığı partisyon dansçılar kadar orkestrayı da burada başrole çıkarıyor. Elbette başarısızlığın tek nedeni bu değil. Sahneleme, koreografi, prodüksiyon konusunda yaşanan ciddi sorunlar, koreografın hazırladığı dans düzeni, Çaykovski'nin müziğindeki dramatik zenginliği yeterince yansıtamıyor ve dekorlar ve kostümler de beklenen etkiyi oluşturmuyor. Provaların yetersizliği sahne üzerinde çok ciddi bir uyumsuzluğun ortaya çıkmasını sağlıyor. Yani aslında başarısız olan burada eser değil, müzikle sahne arasındaki bütünlüğün sağlanamaması.
0: Aslında bu noktadan şöyle bir baktığımızda yapılan işin materyalin ne olduğuyla alakası yok bunun. O anki sahnelenme ortamındaki sorunlar, sıkıntılar bir anlamda esere ve besteciye kesiliyor. Sanki bu noktadan baktığımızda da bunu daha iyi anlayabiliyoruz. Çünkü Çaykovski'nin yazdığı müzik dönemin bale yapıtlarının çok ötesinde. Zaten ön yargıyla giden dinleyici ya da eleştirmenler bir noktadan sonra bunları kullanıp başka noktaları çekmiş olmalılar. Temalar birbirine bağlanıyor. Evet, karakterler kendi müzikal kimliklerini kazanıyor. Doğru. Orkestranın renkleri hikayenin duygusal akışını elbette belirliyor. Bunlar da doğru. Ancak son derece doğal olan bu yapı 1877 yılında bale dünyası için gerçekten çok cesur yenilikler ve zorlayıcı anlaşılırlıklar. Belki de sanatın kaderi biraz da böyle. Bazen sanatçı kendi çağından bir adım ötede yürüyebiliyor. O yürürken insanlar neden öyle yaptığını anlayamayabiliyorlar elbette. Aradan yıllar geçtikten sonra ise aynı eser bir dönemin başlangıcı olarak görülmeye de başlanabiliyor. İşte bu gitgeller birçok bestecinin eserini raftan indirmesine belki engel oluyor, yazmaya engel oluyor ya da Çaykovski gibi ilk temsilden sonra büyük bir hayal kırıklığına sebep oluyor. Zaten yaşamı boyunca kendisini sık sık acımasızca eleştiren bir insan olan bu besteci, yazdığı mektuplarda ve yakın çevresiyle yaptığı yazışmalarda eserlerinden hiçbir zaman bütününü, memnun olmadığını okuyoruz ve anlıyoruz. Başarı kazanan yapıtlarında bile eksikler arayan bir karakter yapısı var. Belki de bu nedenle Kuğu Gölü'nün

0: beklenen ilgiyi görmemesi onu derinden etkiledi ve ne var ki zaman bazen sanatçının en güçlü müttefiki oluveriyor. Tchaikovsky, Kugün'ün bugün bildiğimiz büyük başarısını görmeden hayata veda ediyor. 1893 yılında yaşamını yitirdiğinde eser hala hak ettiği yere ulaşmış değildi. Fakat yalnızca 2 yıl sonra 1895'te St. Petersburg'daki Minsky Tiyatrosu'nda yeni bir sahnelemeye hazırlandı. İşte burada bale tarihinin yönünü değiştirecek bir an yaşanıyordu.
1: Evet, ne farklıydı burada? Ersin koreograf Marius Petipa ve Lev Ivanov, Tchaikovsky'nin müziğine farklı bir gözle yaklaştılar bu temsilde. Müziği dansa uydurmaya çalışmadılar. Dansı müziğin anlattığı hikayeye yaklaştırdılar. Şimdi bu bakış açısı bugün klasik balinin temel ilkelerinden belki biri olarak kabul ediliyor ama o dönem için oldukça yenilikçi bir bakış açısı. Özellikle göl sahnelerindeki şiirsellik, lirik tavır, kuğuların toplu dansları ve müzikle hareket arasındaki bu koreografi ve repetitasyonun uyumu seyircileri çok derinden etkiliyor ve insanlar ilk kez burada Tchaikovsky'nin yazdığı müziğin gerçek potansiyelini görüyorlar. Bir de şöyle bir ilginçlik var. Bugün hepimizin gözünde canlanan o ünlü beyaz kuğular görüntüsü aslında büyük ölçüde bu 1895 sahnelemesinin bir mirası. Yani buradan şunu anlıyoruz. Bazen bir başyapıtın ortaya çıkması yalnızca büyük bir besteciye değil, onu doğru anlayacak yorumculara da ihtiyaç duyuyor ve belki de müzik tarihinin en önemli derslerinden biri de bu oluyor.
0: Evet, o zaman gel bu esere bir kulak verelim ve besteci Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin Kuğu Balesi'ni Kraliyet Filarmoni Orkestrası Şef Nikola Moldonev yönetiminde seslendirecek.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında besteci Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin Kuygöy Balesi'ni Kraliyet Flamen Orkestrası Şef Nikola Moldenov yönetiminde seslendirdi. Sevgili Murat, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik.
1: Evet, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Öztan.
0: Ben Ersin Arslan Türk.
1: Haftaya tekrar aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Klasik Dünya.

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Radyo 3.
2: Saat 12.
1: Haberler.
2: İyi günler, ben Büşra Atayırdam. Haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye için çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı da 9 sayfadan oluşan bilgi notu hazırladı. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bilgi notunu MKYK üyeleri, tüm teşkilat kademeleri, belediye başkanları ve milletvekillerine gönderdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği toplantının ana gündemi, Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program oldu. Merkez Bankası, Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin yeni kararını kamuoyuyla paylaştı. 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanacağını açıkladı. Merkez Bankası, kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği fast işlem limitlerinde de değişiklik yapacak. 26 Ağustos'tan itibaren para transferlerinde limit 300 bin liraya yükselecek. Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerle ticaretini geliştiriyor. 7 ayda üye ülkelere ihracat 42 milyar dolara yaklaştı. İslam ülkeleriyle ticaretin toplam ihracat içerisindeki payı %27 oldu. Hedef bu rakamın 2 yılda %30'a çıkarılması. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü kutlanıyor. Bu gece Mevlid Kandili. Türkiye'de bu yıl Mevlid Kandili, Peygamberimiz ve Güzel Ahlak teması ile idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinlik düzenleyecek. Camilerde mevlidler okunacak, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın il başkanlarıyla Ankara'da bir araya gelecek. Çarşamba ise Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek. Toplantılarda partinin yeni dönem yol haritasıyla parti içindeki disiplin süreçleri ele alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in köprü ve otoyol yatırımlarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Uraloğlu, yatırımların Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkı sağladığını söyledi. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de yoğun ilgi vardı. Görkemli bir kapanış programı düzenlendi. Kapanış töreninde yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda savunma sanayinde devrim yaşadığını belirtti. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise Teknofest Mavi Vatan'da hayal denilenleri gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. Yozgatlı lise öğrencisi Efendi Açıkgöz, afet anında enkaz altındaki canlara ulaşmak için Derman adını verdiği insansız kara aracını geliştirdi. Teknofest Mavi Vatan'da tanıtılan yerli proje, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de dünya vitrinine çıkacak. Bursa'nın Kestel ve Yıldırım ilçelerinde birbirine yakın noktalarda 3 yangın çıktı. Orman bölge ekipleri yangınlara karadan ve havadan müdahale ediyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında kararın bugün açıklanması bekleniyor. Aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanığın 450 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. İstanbul Kadıköy'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda 31 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Amerikan yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaş açtı. İran'a uygulanacak yeni yaptırım paketinin detaylarının bugün açıklanması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'ın ekonomik savaş açıklamasını tekrarlayan bir film olarak nitelendirdi. Haberleri dinlediniz.

Ses ve Söz. Bir söz, o sözü şarkıya dönüştüren birçok ses, o şarkılardan oluşan uzun bir liste. Şimdi Radyo 3'te. Sözcükler ve notalar arasındaki yolculuğumuz Ses ve Söz başladı. Hoş geldiniz. Zaman zaman bir sözcüğün peşinde yollara düştük. Yürüyerek, koşarak, at sırtında, bisikletle, otobüsle, trenle, gemiyle, uçakla. Bugün yine yollardayız ama bu kez dört tekerin üstündeyiz. Bir otomobilde, karayolunda, direksiyon başında, sürüşteyiz. Yolda olanlara kuralların hayati olduğunu hatırlatıyoruz ve sürüş şarkılarını başlatıyoruz.

Herkes uyurken yıldızların altında direksiyon sallayan bir yolcuyla şehrin arka sokaklarında sürüşteydik. Jim Morrison'ın bir şiirinden ilham alan sözlerle Berlin'de bir trende yazılan, vokalde David Bowie'nin sesinin de duyulduğu Iggy Pop şarkısıydı The Passenger. Sadece Lust for Life albümünde yer almakla kalmadı, çok kullanılan film müziklerinden de biri oldu. Uzaktaki sevgiliye ulaşmak için yapılan gece sürüşüyle devam edelim. Roy Orbison'ın sesinden dinliyoruz. I Drove All Night.

Zamanda 70'li yılların ortalarına bir yolculuk yapıyoruz şimdi ve Bruce Springsteen'i dünyaya tanıtan şarkıya kulak veriyoruz. Araba kullanma konusunda iddialı kahramanımız sevgilisine her şeyi bırakıp 9 numaralı otoyoldan kaçmayı teklif ediyor. Olmak istedikleri yere, güneşe doğru çıkılacak bir yolculuk bu. Born to Run, içinde yer aldığı albümün de isim şarkısı.

Otobandan bir şarkı daha. Bu kez direksiyon başındaki Tom Petty'nin yanına kurulup bir hayalin peşinde hızla ilerliyoruz. Running Down a Dream, Petty'nin 1989 tarihli Full Moon River albümündeki enerji bombalarından biri. Müzisyeni ve grubu The Heartbreakers'ı anlatan bir belgesele de adını vermişti bu rock klasiği.

Üstü açık kırmızı spor arabalar her zaman cazip. Rush'ın Red Barchetta şarkısı böyle bir otomobil hakkında. Neil Peart sözleri yazarken Richard Foster'ın kısa öyküsü güzel bir sabah sürüşünden esinlenmiş. Hikaye benzinle çalışan araçların yasaklandığı bir gelecekte geçiyor. Kahramanımız amcasının 50 yıldır sakladığı kırmızı spor arabasıyla gezintiye çıkıyor. Modern hava araçları tarafından kovalanıyor ama tek şeritli bir köprü sayesinde sağ salim kurtuluyor. Şarkının adında geçen Barchetta, İtalyanca'da küçük tekne anlamına geliyor. Otomotiv endüstrisinde bu terim tavanı olmayan iki koltuklu modeller için kullanılıyor.

Bir başka Kanadalı rock grubu Beckman Turner Overdrive'da 1975'ten bir şarkıyla katılıyor sürüş listemize. Kaotik bir ilişki içinde istikrar, kontrol ve dayanıklılık arayışını dört çeker araçla anlatıyor grup. Four Wheel Drive aynı adlı albümün ilk parçası.

Beach Boys'u daha çok Kaliforniya sahillerini anlatan şarkılarıyla biliyoruz. Aynı coğrafyanın Meksika sınırına yayılan çöller de var. Gruptan Brian Wilson, solo çalışmalarından biriyle bizi bu bölgeye götürüyor. Hadi gel yanıma otur, seninle bir çöl yolculuğuna çıkalım. Tüm dertlerimizi geride bırakıp kaktüslerin yetiştiği yere gidelim. Desert Drive, Wilson'ın 2004 tarihli Getting Over My Head albümünden.

Şimdi de Ay Işığı Sürüşü. Jim Morrison, okyanusun kenarında gelgit boyunca aya yüzmekten söz ettiği sözleri Los Angeles'taki Venice plajında ay ışığından ilham alarak yazmış. Birkaç dizeyi gelecekteki grup arkadaşı Ray Manzarek ile paylaşınca da The Doors'un temelleri atılmış. Moonlight Drive 1967'den.

Aliotta Haynes Jeremiah, Mitch ve Ted Aliotta, Skip Haynes ve John Jeremiah'dan kurulu bu dörtlü ilk büyük başarısını bir göl şarkısıyla kazandı. Michigan Gölü kıyısı boyunca uzanan, Chicago'nun kuzeyini ve güneyini birbirine bağlayan 24 kilometrelik manzaralı otoyolu anlattıkları bu şarkı Lake Shore Drive.

1973'te aynı adlı albümde yer almıştı Lake Shore Drive. Tennessee'ye, eyaletin Memphis'ten sonra en büyük şehri olan Nashville'e de uğrayalım. Nashville'den doğan müzik, country'nin önemli damarlarından biri ve oldukça sert kalıpları var. Daha doğrusu vardı, ta ki Willie Nelson bu kalıpları yıkana kadar. Az sonra onun sesinden duyacağımız şarkı tam bir yol arkadaşı. 1980'de country dalında Grammy'yi kucaklayan On the Road Again radyonuzda.

Otomobil ve sürüş temalı listemiz devam ediyor. Simon & Garfunkel'ın 1970'te çıkan şarkısı Baby Driver'ı dinleyeceğiz şimdi. Paul Simon, gençliğin ve büyümenin heyecanını, neşeli ritimler, otomobil sesleri ve sürüş metaforundan yararlandığı sözlerle anlatmış. Beach Boys benzeri vokaller ve anlamsız heceler de yer alıyor kayıtta.

Baby Driver yıllar sonra sinemaya da ilham verdi. Edgar Wright'ın yönettiği 2017 yapımı aksiyon komedi filmi adını sonunda çalınan bu şarkıdan aldı. Otomobilin sürücü koltuğunda direksiyon başında oturanlar için çalacağımız son şarkı 80'li yıllardan bir klasik. The Cars'tan Drive. Tam bir endişe marşı Drive ve bu endişe akşam seni eve arabayla kim bırakacak gibi sorularda ortaya çıkıyor.

0: Bugün belki bizi sürücü koltuğunda dinlediniz. O zaman şarkılar tam da sizin içindi. Kurallara uyarak, hız sınırını aşmadan dikkatle yola devam. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. Biz haftaya yine burada olacağız. Bakalım neler dinleyecek, hangi sözün etrafında dolanacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Ses ve Söz.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Duyguların müziği.
1: Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, ben Şefika Kutluer. Bir Ankara Radyosu yapımı olan Duyguların Müziği isimli programımda yine birlikteyiz. Bugün büyük bir keman virtüözü ve İspanyol ruhunu ve renklerini müziğe taşıyan seçkin bir besteci olan Pablo Sarasate'nin keman için bestelediği eserleri dinlemeye devam edeceğiz. Pablo Sarasate, 10 Mart 1844'te İspanya'nın Pamplona kentinde doğdu. 20 Eylül 1908'de Fransa, Biarritz'te sonsuzluğa uğurlandı. Pablo Sarasate yalnızca bir keman virtüözü değildi. O kemanıyla İspanya'nın sesini dünyanın dört bir yanına taşıyan büyük bir sanatçıydı. 1844'te Pamplona'da doğan Sarasate, 19. yüzyılın en ünlü kemancılarından biri oldu. Onun sanatında teknik mükemmellik ile zerafet daima yan yana yürüdü. Kemanın en zor pasajlarını olağanüstü bir kolaylıkla çalıyor, fakat bu teknik gösteriyi hiçbir zaman müziğin duygusunun önüne geçirmiyordu. Sarasate aynı zamanda döneminin büyük bestecileriyle yakın ilişkiler kurmuş bir sanatçıydı. Eduardo Lalo, Camille Saint-Saëns, Max Bruch gibi besteciler onun olağanüstü yeteneğinden ilham aldılar ve önemli eserlerini Sarasate'ye ithaf ettiler. Böylece Sarasate, yalnızca eserleri yorumlayan bir virtüöz değil, keman repertuarının gelişmesine yön veren bir sanatçı oldu. Kendi bestelerinde ise İspanya'nın renkli dünyasını duyuyoruz. İspanyol danslarının ritimleri, halk ezgilerinin sıcak

sağlıklı, Çingenelerin tutkulu melodileri ve Carmen'in dramatik dünyası onun müziğinde yeniden hayat buluyor. Özellikle Çingene ezgileri ve Carmen fantezi, Sarasate'nin hem besteci hem de virtüöz olarak ulaştığı büyük ustalığın en parlak örneklerindendir. Sarasate'nin müziği bize şunu hatırlatıyor. Büyük sanatçılar yalnızca kendi dönemlerine ait değildir. Onların sesleri yıllar geçse de yaşamaya devam eder. Sarasate'nin kemanı da bugün hala İspanya'nın güneşini, tutkusunu ve özgür ruhunu dünyaya anlatmayı sürdürüyor. Bugün ilk olarak Pablo Sarasate'nin Opus 45 Nocturne Serenade

0: Pablo Sarasate'nin eserlerini dinlemeye devam ediyoruz.
1: TRT Radyo 3.
0: Şimdi sırada Opus 44, La Chaise ve Opus 52 Jota de Pablo isimli eserleri var. Şef Hernes Martinez Escuero yönetimindeki Orkestra Sinfonica de Navarra, Navarra Senfoni Orkestrası eşliğinde Çinli kemancı Tian Wayang'ın yorumuyla dinliyoruz.

Şimdi Pablo Sarasate'nin Opus 5 Concert Fantasy on Gounod, Romeo e Juliet isimli eserini Şef Ernest Martinez Izquierdo yönetimindeki Navarra Senfoni Orkestrası eşliğinde Çinli kemancı Tianhua Yang'ın yorumuyla dinliyoruz.

Bugün son olarak Pablo Sarasate'nin Opus 25 Carmen Concert Fantasy isimli eserini Şef Ernest Martinez Izquierdo yönetimindeki Navarra Senfoni Orkestrası eşliğinde Çinli kemancı Tian Wayang'ın yorumu ile dinleyeceğiz. Bölümler: Introduction Allegro Moderato, Moderato, Lento Assai, Allegro Moderato, Moderato Animato.

Bugün büyük bir keman virtüözü ve İspanyol ruhunu ve renklerini müziğe taşıyan seçkin bir besteci olan Pablo Sarasate'nin keman için bestelediği eserlerini dinledik. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Teknik yapımda Necmiye Şahin ile birlikte ben Şefika Kutluer, sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle, sevgiyle ve müzikle kalın.

0: Duyguların müziği.
1: Radyo 3.

0: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altuğ.
1: Mutlu haftalar sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyo stüdyolarından Radyo 3'te müziğin sadece duyulmadığı, yeniden vücut bulduğu armonik tınılar yolculuğundayız. Bazen bir müzik, yüzyıllar öncesinden gelen bir hikayenin kapısını aralar. Akdeniz'in kıyısında, İspanya'nın Valencia topraklarında anlatılan eski bir efsane. Ölüm döşeğinde yatan bir kral ve onu kurtarabilecek tek şey olduğuna inanılan gizemli bir çiçek. Mavi Zambak. İspanyol besteci Joaquin Rodrigo 1934 yılında bu ortaçağ efsanesinden esinlenerek Mavi Zambak adlı senfonik şiirini besteler. Hikayede kralın üç oğlu babalarını kurtarabilmek için bu büyülü çiçeği bulmak üzere yola çıkar. Yolculuk ilerledikçe kardeşler arasındaki rekabet de büyür. Sonunda çiçeği en küçük kardeş bulur. Fakat onun başarısını kıskanan abileri kardeşlerine ihanet eder. Böylece masalsı bir arayış insanın hırsı ve kıskançlığıyla karanlık bir sona ulaşır. Rodrigo bu hikayeyi müziğinde iki temel duygu üstüne kurar. Biri lirik, zarif ve umut dolu. Diğeri ise görkemli, destansı ve dramatik. Nefesli Çalgılar Orkestrası'nın güçlü sesleriyle bu iki dünya birbirine karışır. İspanya'nın sıcak coğrafyası, Orta Çağ'ın masalsı atmosferi ve insanın bitmeyen tutkuları aynı müzikal hikayede buluşur. Mavi Zambak. Bir çiçeğin peşinde başlayan yolculuk ve insanın kalbindeki iyilikle hırsın mücadelesi. Armonik tınılarda Joaquin Rodrigo'nun Mavi Zambak senfonik şiirini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

İspanyol besteci Joaquin Rodrigo'nun Mavi Zambak Senfonik şiirini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. Brezilya, Amazon ormanlarının derinliklerinden yükselen sesler, Rio de Janeiro'nun hareketli sokakları ve Avrupa müziğinin yüzyıllar boyunca taşıdığı büyük gelenek. İşte Heitor Villa-Lobos, bütün bu farklı dünyaları kendi müziğinde buluşturan bestecilerden biridir. Concerto Grosso, Villa-Lobos'un Nefesli Çalgılar Orkestrası için yazdığı eserlerden biri olarak onun müziğindeki bu karşılaşmayı duyurur. Bir yanda Avrupa'nın klasik müzik geleneği, diğer yanda Brezilya'nın ritimleri, dansları ve halk müziğinin canlılığı. Villa-Lobos için bu iki dünya birbirinden uzak değildir. Tam tersine aynı müziğin içinde yan yana gidebilir. Eserde solist toplulukla büyük orkestra arasındaki karşılıklı konuşma bir bakıma iki farklı dünyanın buluşmasına dönüşür. Küçük topluluk sesini yükseltir, orkestra cevap verir. Ritim hareketlenir ve müzik giderek Brezilya'nın kendine özgü enerjisini taşımaya başlar. Villa-Lobos'un müziğinde doğa daima hissedilir. Amazon'un genişliği, tropikal dünyanın renkleri, sokakların ritmi ve Brezilya halkının yaşam enerjisi klasik müzik geleneğinin biçimleriyle buluşur. Concerto Grosso bu nedenle yalnızca bir konçerto değildir. Bir kültürün bir başka kültürle konuşmasıdır. Avrupa ile Brezilya'nın. Gelenekle yeniliğin. Bestelenmiş müzikle halkın doğal ritminin buluşmasıdır. Üç bölümlü fantazi ise Villa-Lobos'un bu renkli müzik anlayışını ortaya koyan başka bir eserdir. Üç bölüm boyunca farklı karakterler ortaya çıkar. Birinci bölümde hareket ve enerji öne çıkar, ikinci bölümde müzik daha içe dönük, daha düşünceli bir karakter kazanır. Son bölümde ise ritmik canlılık yeniden yükselir ve eser güçlü bir final duygusuyla tamamlanır. Villa-Lobos'un müziğinde Avrupa'nın klasik gelenekleriyle Brezilya'nın halk müziği, dansları ve ritimleri yan yana gelir. Bu nedenle onun müziğini dinlemek, bir yandan konser salonunda bulunmak, diğer yandan da Brezilya'nın sokaklarında dolaşmak gibidir. Üç bölümlü fantezi. O da Concerto Grosso gibi üç bölüm. Üç farklı ruh. Ama tek bir müzikal dünya Brezilya. Armonik tınılarda Heitor Villa-Lobos'un Concerto Grosso ve 3 bölümlü fantezi eserlerini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

Besteci Heitor Villa-Lobos'un Concerto Grosso ve 3 bölümlü fantezi eserlerini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. Bazen bir besteci dünyayı büyük seslerle anlatmaz. Bazen yalnızca birkaç ezgiyle insanın içine dokunan sessiz bir hikaye anlatır. İspanya. Akdeniz'in ışığı, Valencia'nın sıcaklığı ve uzaklardan gelen gitar sesleri. Bu coğrafyanın müzikal ruhunu dünyaya taşıyan bestecilerden biri Joaquin Rodrigo olur. Rodrigo'nun Nefesli Çalgılar Orkestrası için Adagio ismini koyduğu eseri, onun müziğindeki dingin ve içe dönük dünyayı yansıtır. Müzik başladığında zaman yavaşlar, sesler acele etmez. Bir melodi usulca ortaya çıkar ve nefesli çalgıların sıcak tınıları içinde büyür. Sanki İspanya'nın sakin bir akşamında güneş ufukta yavaşça kaybolur. Rodrigo'nun müziğinde doğayla insan arasında görünmez bir bağ vardır. Burada büyük dramatik çatışmalar yerine bekleyiş, özlem ve dinginlik öne çıkar. Melodiler birbiriyle konuşur. Bazen yalnızca bir nefes kadar hafif. Bazen de bütün orkestrayı içine alan geniş ve sıcak bir ses dalgasına dönüşür. Adagio kelime olarak yavaş ve ağır tempolu müziği ifade eder. Ama Rodrigo için bu yavaşlık yalnızca tempo anlamına gelmez. Sanki hayatın içinde bir an durup düşünmektir. Geçmişi hatırlamak, bir manzaraya bakmak ve söylenmeyenleri müzikle anlatmak. Armonik tınılarda Joaquin Rodrigo'nun İspanyol güneşinin altında şekillenen bu zarif ve içten müziğine kulak veriyoruz. Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla sizlerle.

0: İspanyol besteci Joaquin Rodrigo'nun Nefesli Çalgılar Orkestrası için Adagio isimli eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyiciler, TRT İzmir Radyo Stüdyolarından Radyo 3'te Armonik Tınılar programının sonuna geldik. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve sunucunuz ben Hakan Urgancı sizleri saygıyla selamlıyoruz. Haftaya yeniden buluşuncaya değin, tınılarla kalın.
1: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altuğ.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz?

dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Çalgı Serüveni.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'ne hoş geldiniz. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Türkay Güner, speakeriniz ben Gökhan Özer. Farklı çalgılar için yazılmış konçertolar, sonatlar ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz programımızın bu bölümünde gitar, obua ve viola için yazılmış eserlerden örnekler sunacağız, bilgiler paylaşacağız. Anton Garcia Abril, 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısında İspanyol avantgard müziğinde önemli bir rol oynamıştır. Besteci iki gitar için Concierto de Gibralfaro adlı eserini 2003 yılında tamamlar ve konçerto ilk defa ertesi sene seslendirilir. Üç bölümden oluşan eserin her bir bölümü bir hikayeden oluşur. İlk bölüm Körfez Vizyonları başlığını taşır. İkinci bölüm meşhur bir halk şarkısına dayanır. Final bölümü olan üçüncü bölümse eski bir ninniyi detaylandırır ve Picasso'nun farklı boğa güreşi sahnelerini tasvir eden serisine saygı duruşunda bulunan bir tür paso doble duyurur. Şimdi Anton Garcia Abril'in iki gitar için Concierto de Gibralfaro adlı eserini dinleyeceksiniz. Solistler Miguel Trapaga ve Teresa Folgueira'ya Oliver Diaz yönetimindeki Oviedo Filarmon Orkestrası eşlik ediyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, Anton Garcia Abril'in iki gitar için Concierto de Gibralfaro adlı eserini dinlediniz. Eugene Zador, Oboa Konçertosunu 1975 yılında tamamlar. Üç bölümden oluşan konçertonun ilk bölümü rahat ve sakin bir melodiyle açılır. Ardından daha kasvetli bir kısım duyulur. İkinci bölüm yumuşak ve şarkılı melodiler sunar. Final bölümü neşeli bir fikirle açılır. Bir ara daha depresif bir mod bölüme hakim olsa da konçerto neşeli bir şekilde sona erer. Şimdi Eugene Zador'un Oboa Konçertosunu solist Laszlo Hasadi ve Mariusz Smoly yönetimindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceksiniz. İlk bölüm Allegro, ikinci bölüm Andante, üçüncü bölüm Allegro.

Sevgili dinleyenlerimiz, Eugene Zador'un Oboa Konçertosunu dinlediniz. İngiliz besteci Gordon Jacob, viyolaya özel bir ilgi duymuştur ve çalgının repertuarı için önemli eserler bestelemiştir. Jacob, 2 numaralı viyola ve piyano sonatını 1978 yılında tamamlar. 4 bölümden oluşan eserin ilk bölümü çarpıcı bir temayla açılır. İkinci bölüm oldukça dokunaklıdır. Üçüncü bölüm şakacı melodiler sunar. Final bölümü olan dördüncü bölüm, açılıştaki görkemli temayı tekrar ele alarak başlar. Şimdi Gordon Jacob'ın 2 numaralı viyola ve piyano sonatını Martin Outram ve Julian Rolton'ın yorumuyla dinleyeceksiniz. İlk bölüm Allegro Moderato, ikinci bölüm Adagio, üçüncü bölüm Allegretto Grazioso, dördüncü bölüm Allegro ma non troppo.

0: Gordon Jacob'ın 2 numaralı viola ve piyano sonatını dinlediniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizlere gitar, obua ve viola için yazılmış eserlerden örnekler sunduk, bilgiler paylaştık. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'nin bu haftalık sonuna geldik. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Türkay Güner, spikeriniz ben Gökhan Özer. Keyifli günler diliyoruz. Bir sonraki hafta buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Çalgı Serüveni.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Kitaplığımdaki müzik. Merhaba. Cümleleri müziğe dönüştüren programınız başlıyor. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, değerli dinleyenlerimizi selamlıyorum. İnsan akıl yürütmeye başlayacak seviyeye geldiği anda merak da etmeye başlar. İnsanlık tarihinin en önemli sorularından biri ise o uçsuz bucaksız gök kubbede neler olup bittiği olmuştur. Önce çıplak gözle seçilebilen gök cisimleri olan ay ve yıldızları merak ederek başlayan bu serüven, giderek uzayın sonsuzluğunu algılamaya başlayan insan zihninin sorularını derinleştirmesine ve evrende yalnız mıyız konusunu gündeme getirmesine yol açmıştır. Uzay boşluğundaki sayısız gök cisimlerinde başka yaşam formlarının oluşturduğu uygarlıklar olması ihtimali bilim dünyasında her zaman bir olasılık olarak kabul görmüş. Ama bu canlılarla iletişim kurmak fikri sadece bilim insanlarını değil, dünyadaki insan nüfusunun yüksek çoğunluğunu heyecanlandıran bir fikir olmuş. Milattan önce 10.000 ila 6.000 yılları arasında tarihlenen mağara resimleriyle başlayıp Mısır piramitleriyle taşlanan bu serüven modern bilim kurgu eserleriyle devam edip gidiyor. İşte biz de bugünkü kitaplığımdaki müzikte insanlığın o en büyük merakına kulak vereceğiz birlikte. Bölüm başlığımız Göklerden Gelenler. Kitabımıza geçmeden önce uzaylılar ile iletişim denildiği zaman birden fazla neslin aklına gelen o çok ünlü filmin E.T.'nin müziğiyle programı açalım. Açılımı The Extraterrestrial olan ve 1982 yılında izleyicisiyle buluşan bu ikonik film, yapımcısı ve yönetmeni Steven Spielberg'e sayısız ödül ve büyük bir prestij kazandırdı. Dünyada mahsur kalmış bir uzaylı ve onu bulup evine geri gitmesine yardımcı olmaya çalışan bir çocuğun tatlı dostluk hikayesi, tüm zamanların en çok hasılat yapan filmlerinden biri olarak sinema tarihine adını yazdırdı. Filmin müzikleri beklenildiği gibi John Williams imzasını taşıyordu ve Williams bu çalışmasıyla Oscar, Altın Küre, Saturn, Grammy ve BAFTA ödüllerini kucakladı. Biz bugün John Williams'ın 2020 yılında dünyanın en prestijli orkestralarından biri olan Viyana Filarmoni Orkestrası ile yaptığı özel konserin kaydından dinliyoruz E.T.'nin müziğini. Besteci tarafından yapılan bu özel düzenleme Adventures on Earth adını taşıyor.

John Williams yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan E.T. filminin müziklerinden bir seçki dinledik. Adventures on Earth idi radyolarınıza gelen müzik. Bugün program başlığımız Göklerden Gelenler. Bilim kurgu türünün en önemli temsilcilerinden olan Arthur C. Clarke'ın usta kaleminden çıkan Çocukluğun Sonu isimli roman, ütopya ile distopya arasındaki ince çizgide ustalıkla dans eden bir çalışma olarak edebiyat dünyasında önemli bir yer tutuyor. O zamana dek tasvir edilenlerden çok daha farklı bir uzaylı istilası hikayesini anlatıyor Clarke bu romanda. Ekin Odabaş'ın çevirisiyle kısa bir paragraf aktarıyorum. Onların gözünde bu şüphesiz oldukça küçük bir operasyondu, ancak dünya için tarihteki en büyük dönüm noktasıydı. Uzayın bilinmeyen derinliklerinden bir anda çıkagelmişti dev gemiler. Sayısız kurgu eserde tasvir edilmişse de öyle bir şey olabileceğine kimse ihtimal vermemişti. Ama nihayet o gün gelip çatmıştı. Tüm kıtaların üzerinde sessizce süzülen o parıltılı şekiller, insan teknolojisinin yüzlerce sene erişemeyeceği her şeyin simgesiydi. 6 gün boyunca şehirlerin üzerinde kıpırdamadan durdular. Yerdeki insanlara tek kelime etmediler. Zaten gerek de yoktu. O kudretli gemilerin gelip tam da büyük şehirlerin üzerine konuşlanmaları rastlantı olamazdı. New York, Londra, Paris, Moskova, Roma, Cape Town, Tokyo, Canberra. Kitaplığımızdan süzülen bu satırlar Pink Floyd'un aynı isimli şarkısıyla kucaklaşıyor. Radyolarınızdan süzülen o müzik Childhood's End.

Pink Floyd seslendirdi. Arthur C. Clarke'ın ünlü romanı Childhood End'den ilham alan ve aynı adı taşıyan şarkısıydı radyolarınıza gelen. Sinema perdesinde uzay macerası ile ilgili görüntüler çok uzun zamandır var. Ama fütürist denilen, yani geleceğe ilişkin başarılı tahminlerde bulunan ve ekranda görünen görüntülerin ya da duyulan fikirlerin belki bir insan ömründe olabileceğine izleyicisini ikna edebilen fazla eser yoktur. Yönetmen Stanley Kubrick, yazar ve gerçek bir fütürist olan Arthur C. Clarke'ın The Sentinel, Nöbetçi isimli kısa öyküsünden etkilenerek yazarı aramış ve birlikte bir sinema efsanesinin Türkiye'de vizyona giren adıyla 2001 Uzay Yolu Macerası filminin senaryosunu yazmaya koyulmuşlar. Clarke'ın meşhur romanı da senaryo ile eş zamanda yazılmış. Bu bakışla filmin mi romandan, romanın mı filmden doğduğu tartışılır gibi görülüyor. 2001 A Space Odyssey filmi, insanın evrimi, teknoloji, uzay araştırmaları, yapay zeka gibi konuları işler. Bilimsel gerçekliği, öncü görsel efektleri ve provokatif belirsizliği izleyiciyi gerçekliğin sınırlarında dolaştırır. Kubrick'in geleneksel anlatım teknikleri yerine sessizliği kullanması ve asgari düzeyde tuttuğu diyaloglarsa sinemada yeni bir dilin doğuşu olarak nitelenir. Şimdi buyurun filmde kullanılan Aram Haçaturya'nın Gayen Bale Suite'inden Adagio başlıklı bölümü dinleyelim birlikte. Keşif gemisi Discovery One Jüpiter'e doğru yola çıkarken duyulur müzik. Gennady Rozdestvensky şefliğindeki Leningrad Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Gennady Rozdestvenski şefliğindeki Leningrad Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla Haçaturya'nın Gayen Bale Suite'inden Adagio başlıklı bölüm geldi radyolarınıza. Kitaplığımdaki

Müzikte Göklerden Gelenler başlıklı bölüm devam ediyor. Programın başında da söylediğimiz gibi insanın gökyüzünde olan bitene duyduğu merak binlerce yıla uzanır. Örneğin 1700'lü yıllarda yaşamış olan Venedikli librettist ve oyun yazarı Carlo Goldani'nin Ay'a seyahat ettiğini zanneden saf bir tüccarın hikayesini anlattığı Il Mondo della Luna, Ay'daki Dünya isimli eseri döneminde 6 farklı besteci tarafından bestelenmiştir. Bu besteciler arasında en ünlüsü ise Joseph Haydn'dır. Biz bugün eserin üvertürünün konser versiyonunu dinleyeceğiz birlikte ama şimdi dinleyeceğimiz düzenlemede eserin sonu orkestranın şefi Manfred Huss tarafından yeniden yazılmış. Joseph Haydn'ın Il Mondo della Luna operası üvertürünün konser versiyonunu Manfred Huss yönetimindeki Haydn Sinfonietta Wien topluluğundan dinliyoruz.

Haydn'ın Il Mondo della Luna operası uvertürünün konser versiyonunu Manfred Hus yönetimindeki Haydn Sinfonietta Vienne topluluğunun yorumuyla dinlediniz. Şimdi aynı operadan bir de arya dinleyelim. Güzel Flaminia'nın aryası Ragion nell'alma si de gelecek radyolarınıza. Soprano Patricia Petübö, Daniel Harding şefliğindeki Concerto Köln eşliğinde seslendiriyor.

Joseph Haydn'ın operası Il Mondo della Luna, Ay'daki Dünya'dan, soprano aryası Region nell'alma si'de geldi radyolarınıza. Soprano Patricia Petibör, Daniel Harding şefliğindeki Concerto Köln eşliğinde seslendirdi. Kitaplığımdaki müzikte Göklerden Gelenler başlıklı bölümdesiniz. Bugün insanın uzaya ve uzaylılara duyduğu merakın sanatsal ürünleriyle ilgili programımız. UFO'lara, yani tanımlanamayan uçan nesnelere duyulan ilgi geçen yüzyılın ilk yarısında özellikle büyümüş. Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bazı fotoğraflar ve belgelerse devletin ve dahası askeriyenin de konuya olan ilgisini ortaya koymuş. Öyle ki bazı astrofizikçiler kendilerini ufolog olarak tanımlamaya başlamışlar. Bu kişilerin öncülerinden olan Dr. Alan Hynek, gelen UFO ihbarlarını ve gözlemlerini 3 temel seviyede değerlendirmiş ve her birine tür adını vermiş. Bu sistemde yer alan 3. tür sınıflandırma sadece UFO'nun değil, içindeki uzaylı ziyaretçilerin de

Steven Spielberg de bu sınıflandırmadan ilham alarak 1977 yılında ünlü filmi Close Encounters of the Third Kind, üçüncü türle yakın temasları çekmiştir. Filmin en önemli özelliği 1950'li ve 60'lı yıllarda çekilen uzaylı filmlerindeki dünya dışı varlıkların genellikle korkunç ve kötü niyetli canavarlar olmasına karşın Spielberg'ün uzaylılarının müzik ve ışıkla dünyalılarla iletişim kuran iyicil ve bilge varlıklar olarak tasarlanmasıdır. Bu yaklaşım aynı yıl çıkan Star Wars ile birlikte bilim kurgu sinemasını karanlık bir distopyadan çıkarıp umut dolu bir gelecek hayali haline getirmiştir. Filmin en ikonik tarafı ise uzaylıların insanlarla 5 notalık bir melodiyle iletişim kurmalarıdır kuşkusuz ve tabii ki bu müzikal dilin mucidi de Spielberg'ün değişmez müzikal ortağı olan John Williams'tır. İkili matematik ve müziğin her türden canlıyla iletişim kurmanın temel yolu olduğu bilgisini popüler kültür aracılığıyla tüm dünyaya lanse etmiştir. Şimdi dilerseniz filmin o çok önemli sahnesindeki müziğe kulak verelim. İnsanların yolladığı 5 notalık selama önce karmaşık bir sinyalle karşılık veren uzay gemisinin yavaşça insanlığı bir düete davet edişini duyacaksınız. Filmin müzik albümünden Wild Signals isimli bölüm geliyor radyolarınıza. Besteci John Williams yönetimindeki Hollywood Studio Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Besteci John Williams yönetimindeki Hollywood Studio Senfoni Orkestrası'ndan Close Encounters of the Third Kind, Üçüncü Türle Yakın Temaslar filminin ünlü iletişim sahnesinin müziği geldi radyolarınıza. Şimdi John Williams'a 1979 yılında en iyi enstrümantal

eser dalında Grammy ödülü getiren çalışmanın özel bir düzenlemesini yine John Williams şefliğindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan dinleyelim. Excerpts geliyor radyolarınıza.

John Williams'ın Close Encounters of the Third Kind filmi için bestelediği müziklerden excerpts geldi radyolarınıza. Besteci yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Böylece bir kitaplığımdaki müziğin daha sonuna geliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, değerli dinleyenlerimizi selamlarken TRT İzmir Radyosu

Taş ve teknik yapımda Zühal Ergür adına da sizlere iyi bir hafta dilemek istiyorum. Uzaya ve giderek uzaylılara olan derin merak ve hayranlıktan bahsettik bugün. Ama elbette dünyamıza gelip gittiği düşünülen bu göksel yabancılardan pek de hoşlanmayan birileri de var. Besteci ve trompet sanatçısı Shorty Rogers da bunlardan biri. 1955 yılında yayınlanan şarkısında "Martians Go Home, Marslılar evinize gidin" diyor Shorty Rogers. Kontrfagotta Curtis Cones, klarnet ve saksafonda Jimmy Gifford, piyanoda Pete Jolly, davullarda Shelly Mann ve trompette Shorty Rogers seslendiriyorlar "Martians Go Home". Haftaya buluşuncaya dek dostlukla kalın değerli dünya.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin takibini yapacak olan Takip ve Değerlendirme Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı. Kurulun ilk toplantısında ana gündem terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri katılıyor. Takip ve Değerlendirme Kurulu PKK, KCK ve bağlantılı oluşumların fesiyle terör örgütünün kontrolündeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edilmesine kadar süreci takip edecek.

0: kuzeyinde terör örgütlerine yönelik olarak düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyada mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, Fırat Kalkanı Harekatı ile kahraman Türk ordusunun gücünü tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Bölgede teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül edilmeyeceğini, dosta düşmana ilan ettiklerini vurgulayan Erdoğan, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum dedi. Milli Savunma Bakanlığı da harekatın yıl dönümünde şehitleri rahmet, gazileri de minnet ve şükranla andı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Cevdet Yılmaz, çevrim içi olarak katıldığı toplantıda ateşkes ve kalıcı barış için diplomasiyi önceleyen aktif çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Karadeniz'de sivil kayıplara yol açan gemilere yönelik saldırıları değerlendirdi. Olayların açığa kavuşturulması ve sivil deniz taşımacılığının güvenliği için Türk yetkililerle işbirliğine hazır olduklarını vurgulayan Celal, Türkiye'nin Karadeniz girişimine de destek verdi. İsrail Gazze şeridinde katliama devam ediyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Lerge, İsrail'in Gazze şeridine her gün saldırdığını, bu durum karşısında tam anlamıyla ateşkesten söz etmenin mümkün olmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü Francesca Albanese de ateşkes ilan edilmesinden bu yana 1300 Filistinlinin katledildiğini duyurdu. İsrail ise Gazze'deki soykırımı anlatan Avrupa Parlamentosu'ndan iki İsveçli milletvekilinin İsrail'e girişini yasakladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar'la ikili ticaret hacmini 5 milyar dolar hedefine ulaştırmakta kararlı olduklarını söyledi. Ankara'da Katar Dış Ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Ahmet bin Muhammed Es-Seyyid'le görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Bolat, Katarlı firmaların Türkiye'de 7 milyar 800 milyon dolar tutarında yatırımı bulunduğuna dikkat çekti. Kars Ani Ören yerindeki Selçuklu mezarlığında Kufi hatla Hazreti Muhammed isminin 6 kez tekrarlandığı bezemeli taş bulundu. Bir Selçuklu kümbetine ait olduğu değerlendirilen eserin Ani'nin Türk İslam kimliğini yansıtan önemli bir arkeolojik belge niteliğinde olduğu belirtiliyor. Üniversitelere kayıtlar başladı. Yükseköğretim kurumlarına elektronik kayıtlar 26 Ağustos çarşamba günü, yüz yüze kayıtlarda 28 Ağustos cuma günü sona erecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içinde üniversitelerine başvurması gerekiyor. Spor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasının kapanış maçında Kocaeli Spor, Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. A Milli Kadın Voleybol takımı ise Avrupa Şampiyonası A grubunda bu akşam Macaristan'la karşı karşıya gelecek. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Cerebrak.

mutlaka hoş geldiniz. Bu hafta da 1987'nin farklı sesleriyle birlikteyiz. Pop listelerinin en üst sıralarından başlayacağız. Giderek sertleşen bir çizgide heavy metal ve thrash metal'e kadar uzanacağız. Programımızın açılışını az önce Starship'le yaptık. No Protection albümünden dinlediğimiz Nothing's Gonna Stop Us Now, 1987 yapımı Manne Queen filmi için Diane Gurren ve Albert Hammond tarafından yazılmıştı. Hammond, boşanmasının ardından başlayan yeni ilişkisinden ve evlilik hazırlığından esinlenmiş, ortaya bütün engellere rağmen birlikte kalmayı anlatan bu şarkı çıkmıştı. Grace Slick ile Mickey Thomas'ın düeti Starship'i Amerika'daki 3. bir numarasını getirirken, beste ise Oscar'da en iyi özgün şarkı dalına aday gösterildi. Diane Warren için de ayrı bir önemi vardı bu şarkının, onun bestesi olarak ulaştığı ilk Amerikan bir numarasıydı parça. Aynı yıl İngiltere'den gelen 21 yaşındaki bir şarkıcı da listeleri hızla ele geçiriyordu. Rick Astley'in ilk albümü Whenever You Need Somebody, Never Gonna Give You Up'la başlayan başarıyı Together Forever'la sürdürdü. Albüm kısa sürede uluslararası bir başarıya dönüştü. Together Forever, Amerika'da ertesi yıl bir numaraya ulaşacak ve Astley'in kariyerindeki ikinci Amerikan liste birincisi olacaktı.

0: It's time to catch the train.
1: Susan Vega'dan dinlediğimiz Tom Steiner, az önceki iki parçanın parlak pop dünyasından oldukça uzakta duruyor. Vega'nın yaptığı şey aslında son derece basit. New York'taki Tom's Restaurant'ta oturuyor ve çevresinde olup bitenleri anlatıyor. Gazetesini açan bir adam, kahvesini dolduran kadın, dışarıdaki yağmur. Büyük bir hikaye yok aslında. Gündelik hayatın birkaç dakikalık görüntüsü var şarkıda. Parçanın ilk yayınlanan albümde enstrüman da yok. Yalnızca Vega'nın sesi var. Gündelik hayatın küçük ayrıntılarından yola çıkıp hayata tutunma fikrine gidiyoruz şimdi de. Grateful Dead'in Touch of Grey'i, grubun 20 yılı aşkın kariyerinde başaramadığı bir şey yapmıştı o yıllarda ve Billboard Top 10'e girmişti. Robert Hunter sözleri 1980'de yazmış, Jerry Garcia bestelemişti. Grup parçayı 1982'den beri de konserlerinde çalıyordu aslında. Ancak stüdyo kaydı 1987'de In The Dark albümüne geldi. Şarkının temelinde oldukça güçlü bir düşünce var. Hayat ne getirirse getirsin yoluna devam etmek. Touch of Grey 9. sıraya kadar yükseldi ve Grateful Dead'in kariyerindeki tek top 10 single oldu.

Kaftan dinlediğimiz Love Removal Machine ile programın rengi belirgin bir biçimde değişiyor sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Electric, grubun önceki çalışmalarındaki gotik ve post-punk izlerinden uzaklaşıp daha doğrudan rock'n'roll'a yöneldiği albümüydü grubun. The Cult'ın birkaç yıl içinde geçirdiği değişimi anlamak için Love Removal Machine'i dinlemek yeterli aslında. Grubun sonraki döneminin kapısı büyük ölçüde burada açılıyor. The Cult'ın gitarları bizi aynı yıl yayınlanan başka bir çalışmaya taşıyor. Şimdi de Sammy Hagar'ın Eagles Fly'ı, onun daha çok yüksek tempolu rock şarkılarıyla tanınan kimliğinin oldukça dışında kalıyor. I Never Said Goodbye albümündeki parçada Hagar daha düşünceli, daha sakin bir anlatım tercih etmişti. Şarkının Van Halen'ın 5150 albümü içinde gündeme geldiği ancak fazla ciddi bulunarak kullanılmadığı da biliniyor. Eddie Van Halen'ın albüm kayıtlarında Hagar'a eşlik etmesi de parçayı iki kariyer arasındaki ilginç bağlantılardan biri haline getiriyor.

Bonfire'dan dinlediğimiz Fantasy 1987 tarihli Fireworks albümünün daha melodik yüzünü gösteren şarkılardan biriydi. Alman hard rock sahnesinin o yıllardaki güçlü temsilcilerinden Bonfire, Klaus Lessmann'ın vokali ve Hans Zimmer'in gitarıyla melodiyi her zaman şarkının merkezinde tutuyordu. Fireworks albümünde Fantasy 9. sırada yer alırken albümün kapısını açan parçaysa birazdan dinleyeceğimiz Ready for Reaction'dı. İki şarkıyı arka arkaya dinlediğimizde Bonfire'ın 1987'deki karakteri daha iyi ortaya çıkıyor. Fantasy'de melodiyi ve vokali öne çıkaran grup Ready for Reaction'da hiç oyalanmadan tempoyu yükseltiyor. Kısa ve doğrudan nakaratı, gitarların daha sert yapısı ve Klaus Lessmann'ın daha yüksek perdeden yorumu şarkıyı sahneye çok daha yakın bir yere taşıyor.

Twisted Sister'dan dinlediğimiz Wake Up, Love is for Suckers albümünün açılış parçasıydı. 1987'ye gelindiğinde grubun içinde işler artık eskisi kadar yolunda bitmiyordu. Albümün Dee Snider'ın solo çalışması olarak düşünülüp daha sonra Twisted Sister adıyla yayımlanması da bunun önemli nedenlerinden biri. Albüm 13 Ağustos 1987'de çıktı ve kısa süre sonra grubun klasik kadrosunun ilk dönemini kapatan çalışma haline geldi. Wake Up bu yüzden Twisted Sister tarihinin son sayfalarından biri gibi de dinlenebilir sevgili radyo dinleyenleri. Evet, Almanya'ya döndüğümüzde ise heavy metal içinde başka bir dönüşüm yaşanıyordu. Rheinwald'ın Raise Your Fist'i Şubat 1987'de yayımlanan Under Jolly Roger albümünde yer alıyor. Albümün adı ve kapak dünyası grubun ilerleyen yıllarda iyice benimsediği korsan temasının da belirginleşmeye başladığı noktayı işaret ediyor.

Robert Yıldan dinlediğimiz In Union We Stand, Taken Over albümünden bir parçaydı. New York ve New Jersey çevresinden yükselen thrash metalin batı yakasındaki gruplardan farklı, daha kirli ve daha saldırgan karakterini Overkill'de hemen duymak mümkündü. In Union We Stand ise grubun birlik fikrini öne çıkaran, konserlerde dinleyiciyle bağ kurmaya son derece uygun şarkılarından biri oldu. Evet sevgili Radyo 3 dinleyenleri, bu akşam 1987 defterini kapatırken Kaliforniya'ya Bay Area Thrash Metal sahnesine gidiyoruz. Testament'ın Over the Wall'u 1987'de yayınlanan ilk albüm The Legacy'nin açılış parçası. Grubun adı albümde kısa süre önce Legacy'den Testament'a dönüşmüş olsa da eski isim albümün başlığında yaşamaya devam etti. Özellikle Skolnick'in melodik solo anlayışı Testament'ı dönemin birçok thrash grubundan ayıran özelliklerden biri olacaktı. Over the Wall'da daha ilk albümün ilk dakikalarında grubun nasıl bir yere doğru gideceğinin üçlü işaretini veriyordu. Evet sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Cerebrak'ta bu haftalıkta bu kadar diyelim ve haftaya yine aynı gün ve aynı saatte TRT Radyo 3'te beyin kıvrımlarınıza hitap eden program Cerebrak'ta buluşmak üzere. Teknik yapımda Necmiye Şahin, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Vural. Bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere sizlere şimdilik veda ediyoruz ve hoşça kalın diyoruz.

İzmir Radyosu stüdyolarından haftanın ilk pop durak buluşmasına hoş geldiniz. Yeni haftanın açılışında müziğin ritmiyle bir dünya turuna çıkıyoruz. Avrupa'dan Amerika'ya, Latin ezgilerinden modern popa uzanan seçkin yeni şarkılar ve listeleri fetheden tekliler bir saat boyunca sizlerle olacak. Müziğin sınır tanımadığı bu yolculukta en güncel sesleri, en güçlü melodileri ve dünyanın dört bir yanından öne çıkan şarkıları birlikte keşfediyoruz. Pop Durak Brezilya'da başlıyor. Müziğinde ülkesinin geleneksel ritimlerini modern ve sade düzenlemelerle birleştiren akustik gitar, yumuşak perküsyonlar ve sıcak harmonilerle ön planda olan Mari Proes. Geçen ay sonu çıkan albüm Esquina do Sol. O albümden Evo Pro Samba View.

Nijerya'da Marie Froese'le başladık, Nijerya'da yolumuza devam ediyoruz. Afrobeat takımının önemli temsilcilerinden CK, 2019 yılında Love Nwantiti onun imza şarkısıydı ve Billboard listelerinde bir numara olmuştu. Yeni

Joseito Fernandez klasiği Guantanamera dinledik. İtalyan yıldız Zucchero buradaydı. 2025 yılında çıkan Eterno albümünden Lori Lieberman ve Roberta Flack yorumlarıyla unutulmayan Killing Me Softly ve pop durakta Prince Royce.

Pop Durak, Pop Durak'ta Senegal asıllı Amerikalı R&B ve hip hop yıldızı Akon. Bu yıl Nisan'da yayınlanan albümü Beautiful Day, onun kariyerindeki en güçlü albümlerden biri olmasa da rahat dinlenen, pozitif atmosferiyle öne çıkan bir çalışma niteliğinde. Şimdi Bob Marley'nin oğlu Steven Marley destekliyor.

Amerika ve Kanada'da bir numaraya ulaşan The Romantic albümünden yayınlanan ilk tekli I Just Might dinledik. Bruno Mars buradaydı. Yeni konuk 2016 yılında ülkesi Gürcistan'da bir yetenek yarışması kazanıp parlayan derin ve duygulu ses tonuyla Barbara Kay, 2025 yılından Without Feelings.

13 yıl önce İngiliz prodüktörler Josh Lloyd Watson ve Tom McFarlane tarafından kurulan alternatif dans grubu Jungle, yeni albümleri Sunshine'ı tanıtmak için yıl sonuna dek Amerika, Kanada ve Avrupa ülkelerini kapsayan konser turneleri için son hazırlıkları yapıyorlar. Carry On ve radyolarınızda Jungle.

Brandon Roy Vronsky veya müzik dünyasındaki adıyla Jaguar Twin buradaydı. 2020 yılına uzandık ve Happy Face dinledik. Pop durakta sınır yok, durak çok. Takvimler 2013 yılını gösterirken Rota Hollanda. Elektro swing yıldızı Caro Emerald. Barton Baker mixiyle My Two Cents.

Hollanda'dan Avusturya'ya elektro swing müzik dinlemeye devam. Parov Stelar 2024 yazından Pink Electric Shoes.

0: Melankolik ama melodik indie pop ve modern altyapıları birleştiren Michelangelo Stogler ve Juste Pourtois pop duraktaydı. Akustik gitar temelli folk melodilerini elektronik ritimler ve modern pop prodüksiyonuyla birleştiren Broken Back, 2025 yılından pozitif enerjisiyle dikkat çeken Following the Sun.
1: Hi, this is Broken Back. You're listening to TRT Radio 3.

Broken Back'in ardından The Wham's grubunun enerjik pop rock sound'unun merkezindeki isim olarak tanınan, solo kariyerinde daha olgun ve alternatif bir müzikal çizgiye yönelen Bradley Simpson, The Panic Years albümünden Not Us Anymore.

Pop durak son dakikalara yaklaşırken Norveç'te. Güçlü melodiler yaratan, duyguyu ön plana çıkaran ve modern pop müziği akustik dokunuşlarla zenginleştiren yeni nesil İskandinav sanatçılar arasında öne çıkan Aden Foyer. Radyolarınızda Revolve.

Mateusz Zerbini Massa. Müzik dünyasında kullandığı adıyla Zerb buradaydı. Odile ve Victor Ray ile birlikte Space dinledik ve finale geldik. Özbek şarkıcı Aziza Kobilova, yanında Kasımov, Sting ve Sheb Mami cover'ı Desert Rose.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo 3'te.

Müzik dinlerken bestelendiği zamanın dünyası bize ne fısıldar? Füsun Özgüç, klasik müzik eserlerini moda ve bilimsel icatlarla, coğrafi keşifler ve felsefi akımlarla harmanlıyor. Müzikli Zaman Makinesi her Perşembe saat 10'da TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3'te Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Ankara Radyosu yapımı Başka Yollara hoş geldiniz. Miles Davis'in ikinci büyük beşlisiyle birlikte yaptığı kayıtlara yer verdiğimiz programların dördüncüsünde 1968 yılında yayınlanan Nefertiti albümüne yer vereceğiz. Çalışmayı albümle aynı adı taşıyan parçayla dinlemeye başlıyoruz.

1926 Amerika doğumlu Miles Davis'i 1968 yılında yayınlanan Nefertiti albümüyle dinliyoruz. Ünlü trompetçi bu albümü tenor saksafonda Wayne Shorter, piyanoda Herbie Hancock, basta Ron Carter, davulda da Tony Williams'tan oluşan ikinci büyük beşlisiyle kaydetmiş. Çalışmayı Madness adlı parçayla dinlemeye devam ediyoruz.

Amerikalı trompetçi Miles Davis'in Nefertiti albümü 1967 yılının yaz aylarında kaydedilir ve 24 Mart 1968'de yayınlanır. Yapımcılığını Theo Macero'nun Howard Roberts'la birlikte üstlendiği çalışmadan şimdi çalacağımız parçalar Fall ve Riot.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da Miles Davis'in ikinci büyük beşlisiyle kaydettiği Nefertiti albümünü dinliyoruz. Trompette Davis, tenor saksafonda Wayne Shorter, piyanoda Herbie Hancock, basta Ron Carter, davulda da Tony Williams'ın yer aldığı çalışmadan çalacağımız son parçalar Pinocchio ve Hand Jive.

Miles Davis'in 1968 yılı Nefertiti albümünü tümüyle dinledik. Kalan süremizde Amerikalı trompetçinin aynı yıl yayınlanan Miles in the Sky albümünden seçtiğimiz Stuff adlı parçayı çalacağız. Trompette Miles Davis, tenor saksafonda Wayne Shorter, piyanoda Herbie Hancock, basta Ron Carter, davulda da Tony Williams bu haftalık son kez sizlerle.

0: Ankara Radyosu yapımı Başka Yollarda bu akşam 1991 yılında yaşamını yitiren Amerikalı trompetçi Miles Davis'in Nefertiti albümünü dinledik. 7 gün sonra yeniden buluşmak üzere programı hazırlayan Ziya Celayiroğlu, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Necmiye Şahin, mikrofonda ben Zafer Elgin, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Başka Yollar.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: İncelikler Atlası.
1: Hoş geldiniz. TRT Ankara Radyosu yapımı programımızda ülkelere kültürler, gelenekler, adetler ve nezaket kuralları perspektifinden ele alıyor, dünyaya sundukları müzikal katkıları birlikte hatırlıyoruz. Bakalım bugünkü durağımız neresi? Ben Ceren Abdullah. İncelikler Atlası başlıyor.

Bugünkü rotamız masalsı bir coğrafyaya, Zümrüt adaya olacak. Atlas Okyanusu'nun hırçın dalgalarıyla dövülen dik varezleri, göz alabildiğine uzanan uçsuz bucaksız yemyeşil ovaları ve sisi eksik olmayan puslu nehirleriyle Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti'ne içine alan topraklardayız bu hafta. Öyle ki güneyin başkenti Dublin, UNESCO tarafından tescillenmiş bir edebiyat şehriyken, kuzeyin gururlu kalbi Belfast'sa yine UNESCO tescilli bir müzik şehri olarak selamlıyor bizi. Belfast karakterini rüzgardan, denizden ve demirden almış köklü bir endüstri devi. İrlanda adasının o meşhur lirik ve mistik havasına karşılık hem asi hem de siyasi bir şehir. Tersanelerin ritmi, fabrikaların isi ve işçilerin asil gururu burada yoğrulmuş. Hatta denizcilik tarihinin en trajik efsanesi olan Titanic, bu şehrin tersanelerinde yapılmış. Dublin ise daha kozmopolit, Avrupalı ve turistik bir cazibe merkezi. Bu kent sadece İrlanda Cumhuriyeti'nin idari merkezi değil, asırlardır şairlerin, yazarların ve hayalperestlerin adımlarıyla şekillenmiş, kelimelerin ete kemiğe büründüğü bir anlatı başkenti. Dünya edebiyatına hediye ettiği isimler arasında kimler yok ki? James Joyce, Oscar Wilde, Samuel Beckett, William Butler Yeats, Bram Stoker gibi zihinlerimizin hayal kurucuları. Bir saatin elbette yetemeyeceği müziğine bakacak olursak da açılış parçamız şaşırtmış olabilir sizleri. Çünkü doğma büyüme Kanadalı olsa da iki kanattan kökleri İrlanda'ya uzanan sanatçı Elena Miles'la başladık. Black Velvet'te dinlediğimiz şarkı. 1989 yılında kendi adını taşıyan ilk albümünde yayınlanmıştı. Ve 91'de en iyi kadın rock vokal dalında Grammy kazandırmıştı kendisine. İrlanda dediğimizde tabiatı ve hikayelerinde hem hırçın hem de asi bir mizah çarpıyor gözümüze. Tabii müziği de bundan nasibini aldığından tüm dünyaca dinlenen sanatçıların hatırı sayılır bir bölümünün bu topraklardan çıkması şaşırtmıyor aslında. Hemen bir başkasına kulak verelim. Bazen büyük hikayeler küçük bir ilanla başlıyor. 1976 yılında Dublin'de bir okul panosu.

Dört genç, yalnızca rock müziğin değil, İrlanda'nın da dünyadaki en güçlü kültürel simgelerinden birine dönüştü. Grubun solisti Bono ise müziği hiçbir zaman sahneyle sınırlamadı. Kimi zaman alkışlandı, kimi zaman fazla politik olmakla eleştirildi. Ama inandığı değerleri savunmaktan hiç vazgeçmedi. One parçasıyla dinliyoruz.

İrlanda'nın dünyaya armağan ettiği en unutulmaz seslerden biri de hiç kuşkusuz Dolores O'Riordan'dı. The Cranberries ile alternatif rock müziğin en özgün gruplarından birini kurdu. 1993 yılında iki çocuğun yaşamını yitirdiği bombalı bir saldırının ardından yazdığı ve akustik versiyonuyla dinlediğimiz Zombie, yıllardır süren şiddetin ve masum insanların ödediği bedelin karşısında yükselen güçlü bir vicdan çağrısıydı. Dolores 2018 yılında henüz 46 yaşındayken hayata veda etti. Cenazesi İrlanda'nın wake yani açık tabut geleneğiyle 3 gün boyunca kilisede halkın ziyaretine açıldı. Binlerce İrlandalı onu son kez görmek, dua etmek ve teşekkür etmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İrlanda'da vedalar yalnızca gözyaşlarıyla yaşanmaz. Cenaze ve taziyede aile, dostlar ve komşular bir araya gelir, ölen kişinin ardından dualar edilir, anılar anlatılır, hem ağlanır hem kahkahalar atılır. Giden kişinin hayatı birlikte hatırlanır. Onlar için en güzel veda, bir insanın geride bıraktığı hikayeleri yaşatmak. Ülkede çiçekler de hayattaki her vesilenin bir parçası. Adada çiçeklerin dili, taziye ve ölüm anlarında beyaz zambaklar ya da bağışlarla acıyı paylaşmayı, geçmiş olsun dileklerinde sarı kır çiçekleriyle umut vermeyi, kutlama ve teşekkürlerde hazır vazolu tasarımlarla zarafet sunmayı, özür ve romantik jestlerde ise adanın vahşi doğasını yansıtan samimi kır çiçekleriyle pişmanlığı ve sevgiyi ifade etmeyi kapsayan köklü bir görgü kuralı. Ancak asıl dikkat çeken, hediyeye eşlik eden birkaç satırlık elle yazılmış kartlar. Doğum gününden yeni eve taşınmaya, teşekkürden geçmiş olsuna, Noel'den başsağlığına kadar kart göndermek hala günlük yaşamın yaşayan bir parçası. Kutlamalara bakacak olursak, burada doğum günleri çocukların şans getirmesi amacıyla havaya kaldırılması ve 21 yaşına basan gençlere bağımsızlık sembolü olan ev anahtarının sunulmasıyla yaşanırken, düğünler ise çiftlerin ellerinin kurdelelerle bağlandığı köklü el bağlama geleneği, gelinlerin taşıdığı uğurlu atnalı ve evlilikte barışı simgeleyen el çanları eşliğinde coşkulu geleneksel danslarla taçlanıyor. Neşeli etkinliklerde müzik çoğu zaman tek bir ezgiyle kalmıyor. Biri bittiğinde diğeri başlıyor. İrlandalıların set adını verdiği bu gelenek sohbet gibi kesintisiz devam ediyor. The Dubliners'ın yorumuyla yüzyıllardır düğünlerde, halk danslarında ve publarda aynı coşkuyla çalınan iki geleneksel ezgiyi dinleyeceğiz. The Musical Priest ve The Blackthorn Stick.

Ülkenin en tanınmış göç hikayelerinden biri belki de The Irish Rovers'da saklı. 1963'te kurulan topluluk, İrlanda halk müziğini Kuzey Amerika'da dünyaya ulaştıran en önemli topluluklardan biri oldu. Az önce dinlediğimiz Drunken Sailor ise onlardan da eski bir hikaye anlatıyor. Yüzyıllar boyunca denizcilerin uzun ve zorlu yolculuklarda birlikte söyledikleri bir çalışma şarkısı. Ritmi kürek çekmeye ve halat

taşınmış. The Irish Rovers'ın enerjik yorumu sayesinde yeni kuşakların da tanıdığı bu eski, İrlanda'nın ve denizci kültürünün en neşeli miraslarından biri olarak yaşamaya devam ediyor. Günlük yaşamın vazgeçilmez bir başka parçası da elbette publar. İrlanda'nın kalbini görmek isterseniz önce bir pubun kapısından içeri girmeniz gerekiyor. Çünkü bu sözcük aslında public house, yani halkın buluşma evi ifadesinin kısaltması. Buralar yalnızca bir şeyler içilen mekanlar değil, dostların buluştuğu, geleneksel ezgilerin kendiliğinden yükseldiği, hikayelerin anlatıldığı, kahkahaların paylaşıldığı ve bir toplumun gündelik hayatının yaşandığı ortak bir yaşam alanı. Crack ise İrlanda kültürünün kalbini, ruhunu ve sosyal yaşamını özetleyen özel bir kelt kavramı. En basit tanımıyla iyi muhabbet, eğlence, dedikodu, müzik, şamata ve samimi dostluğun bir arada harmanlanması demek. Buna eşlik eden bir başka kuralsa rounds. İrlanda publarında herkes kendi içeceğini ayrı ayrı sipariş etmiyor. Genellikle biri tüm masaya içecek alıyor, sonra sıra diğerine geçiyor. Eğer grubun bir parçasıysanız sıra size geldiğinde aynı inceliği sizden de bekliyorlar. İrlanda'nın ruhunu anlamak için ondan çok daha eski bir hikayeye de gitmek gerekiyor. Bir zamanlar Avrupa'nın büyük bölümüne yayılmış Kelt halkları, zamanla kıtanın birçok yerinde Roma ve Germen kültürlerine karışmış olsa da, Atlantik kıyısındaki bu ada onların dilini, müziğini, efsanelerini, geleneklerini en güçlü biçimde koruyan yerlerden biri hala. Bugün İrlanda'nın arpı, üç yapraklı yoncası, düğümsüz sonu olmayan Kelt motifleri ve halk ezgileri bu kadim mirasın yaşayan parçaları. Belki de bu yüzden İrlanda, modern bir Avrupa ülkesi olmasının yanında Kelt dünyasının en güçlü hafızası olarak görülüyor. Bu kültüre ve müziğe gönül verme sanatçılardan ikisine kulak verelim şimdi. Kökleri İrlanda ve İskoçya'ya uzanan Kanadalı sanatçı Lorena McKennett, Kelt müziğini Ortaçağ Avrupa'sının, Akdeniz'in ve Yakın Doğu'nun ezgileriyle buluşturan özgün bir müzik dili yarattı. Türkiye'de de geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmasını sağlayan The Visit albümünden Tango to Evora, sözleri olmayan ama dinleyeni adeta eski taş sokaklarda, kalelerin ve katedrallerin arasında bir yolculuğa çıkaran büyülü bir eser. Ardındansa rotamızı bu müziğin en güçlü yaşadığı topraklara çevireceğiz. İrlanda'nın Donegal bölgesinde büyüyen Enya, Kelt müziğini dünyaya tanıtan ve kalabalık bir aileden oluşan Clannad grubunun en küçük üyesiydi. Daha sonra kendi yolunu çizerek geleneksel İrlanda ezgilerini çağdaş düzenlemeler ve benzersiz çok katmanlı vokalleriyle buluşturarak milyonlarca insanın ruhuna dokunan bambaşka bir müzik dili yarattı. Deneyeceğimiz parçası Caribbean Blue.

Radyo 3 burası, Türkiye Radyoları 3. programı. Türkler ve İrlandalılar arasındaki ilişki aslında çok eskilere dayanıyor. 1845 yılında başlayan büyük patates kıtlığı, İrlanda tarihinin en büyük felaketlerinden biriydi. Yaklaşık 1 milyon insan yaşamını yitirirken, 1 milyondan fazlası da başta Amerika olmak üzere dünyanın dört bir yanına göç etti. Kıtlık sırasında Sultan Abdülmecid'in gönderdiği yardım, Druid halkının hafızasında özel bir yer edindi. Bu dayanışma iki ülke arasındaki dostluğun simgelerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Tarihçiler tarafından teyit edilmese de Druida United Football

misafirperverliği belki de Avrupa'nın mesafeli nezaketiyle Anadolu'nun ısrarlı ikram geleneği arasında bir yerde duruyor. Her hanede mutlaka çay ikram ediliyor. Bununla birlikte ikram ve yemek nazikçe birden fazla kez teklif edilebiliyor. Ama siz gerçekten istemiyorsanız kararınıza saygı duyuluyor. Burada incelik, ağırlamak kadar karşıdakinin tercihine de alan bırakabilmekte. Yine bir başka ortak kültürümüz de vedalarla ilgili. İrlanda'da vedalaşma bizdeki gibi başlı başına bir tören. Kapıda başlayan sohbet hemen bitmiyor. Hoşça kal, kendine iyi bak, daha sonra görüşürüz derken birkaç dakika daha geçiyor. Bir de biriyle karşılaştıklarında veya telefon konuşmalarının sonunda sıkça duyacağınız bir ifade var. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Yine onlarca kez hoşça kal denmesine ve bu sözlerin sarf edilmesine rağmen o konuşma uzadıkça uzuyor, veda etme erteleniyor. Veda demişken yine bu dünyadan erken ayrılmış bir sanatçıyla devam etsin programımız. İrlanda müziğinin en cesur ve en kırılgan seslerinden biri hiç kuşkusuz Sinéad O'Connor'dı. Dünya onu 1990 yılında Prince'in yazdığı Nothing Compares to You yorumuyla tanıdı. Şarkının klibinde kameraya neredeyse hiç gözünü kırpmadan bakışı ve son sahnedeki gerçek gözyaşı müzik tarihinin unutulmaz anlarından biri oldu. Kendisi sanat yaşamı boyunca hem güçlü sesiyle hem de doğruları söylemekten çekinmeyen asi kişiliğiyle konuşuldu. Sinéad O'Connor 2023 yılında 56 yaşında hayata veda etti. Kendisini farklı bir yorumla misafir etmek istedik İncelikler Atlası'nda. Why Don't You Do Right? Ardından dinleyeceğimiz isimse Belfast doğumlu Van Morrison. Kendisi blues, jazz, soul ve İrlanda folk müziğini kendine özgü bir üslupla bir araya getirerek çağımızın en saygın söz yazarı ve yorumcularından biri haline geldi. 1970 yılında yayımladığı Moondance ile müzik tarihinin en romantik eserlerinden birine imza attı. Van Morrison, Moondance ile az sonra kulaklarınızda. 1, 2, 1, 2.

başkası için kapıyı tutmak, arkadan gelen bir yabancı için birkaç saniye beklemek ve kısa bir gülümsemeyle yolu paylaşmak sıradan ama anlamlı bir incelik. İrlandalılar ayrıca konuşurken doğal göz teması kuruyor ve sokakta tanıdıklarıyla kısa da olsa selamlaşıyor. Küçük bir gülümseme ya da nasılsın demek

Adanın can damarı olan yulaf, süt ve bal temelli beslenme alışkanlıklarının yanında kuzu eti, patates ve taze deniz ürünlerini kızartma ve güveçlerde buluşturan yeme döngüsüne sahip. Bir başka önemli detay ise şöyle. İrlanda'da otobüste ineceğiniz durağı şoförün tahmin etmesi beklenmiyor. Düğmeye basarak ineceğinizi önceden haber vermeniz gerekiyor. Ve inerken şoföre mutlaka teşekkürler demek günlük hayatın sıradan ama zarif alışkanlıklarından. Zaten adanın her yerinde lütfen, teşekkür ederim ve özür dilerim kelimelerini gün içinde defalarca duyuyorsunuz. Bunlar yalnızca kibarlık sözcükleri değil, toplumsal uyumun ve saygının sessiz kuralları. Ziyaretçilerden de bekledikleri şeyler. İrlandalılar zamanı önemsiyor ama dakikliği askeri bir disiplin gibi görmüyor. Sosyal buluşmalarda birkaç dakikalık gecikme büyük bir sorun sayılmıyor. Ama bunun yanında sıra beklemek neredeyse yazılı olmayan bir toplumsal sözleşme. Kuyruğu bozmak ya da öne geçmeye çalışmak hiç hoş karşılanmıyor. En büyük toplumsal hassasiyetlerinden biri bir İrlandalıya "Siz İngilizsiniz değil mi? Ya da Birleşik Krallığa dahilsiniz herhalde?" diye sormak. Özellikle İrlanda Cumhuriyeti vatandaşları için bu tarihsel ve kültürel açıdan hassas bir konu. En güvenli ve zarif başlangıç İrlanda'nın hangi şehrindensiniz diye sormak. Bu yanıt sohbetinize yön verecek pusulanız olabilir. Gurur kaynaklarından ikisi ise şöyle. İrlanda Eurovision tarihinin en başarılı ülkesi. 7 birincilikle uzun yıllardır rekoru elinde tutuyor. Üstelik dünyayı büyüleyen Riverdance şovu da ilk kez 1994 Eurovision finalinin ara gösterisinde sahneye çıkmıştı. Riverdance yalnızca İrlanda'nın dansı değil, ülkenin dünya ile kurduğu kültürel diyaloğun da sahnedeki karşılığı. Flamenco'nun ateşi, Balkanların ritmi, Amerikan step dansının enerjisi ve Afrika'nın vurmalı ezgileri İrlanda step dansıyla aynı sahnede buluşuyor. Kendi köklerine sımsıkı bağlı kalırken başka kültürlerin sesine de kulak veriyor. Ülkemizde 2010 yılında sahnelenen The Lord of the Dance gösterisi ise Michael Flatley'nin Riverdance'dan ayrıldıktan sonra kurduğu farklı hikayeye sahip ama aynı İrlanda step dansı geleneğini sürdüren prodüksiyonun adıydı. Her ülkenin kendine anlattığı bir şarkısı vardır. İrlanda için bu şarkılardan biri de hiç kuşkusuz Molly Malone, yani bir diğer gurur kaynakları. Gerçekten yaşayıp yaşamadığı bilinmeyen genç bir balıkçı kızın hikayesini anlatan bu eski, yıllar içinde Dublin'in simgesine dönüşmüş. Bugün Molly Malone heykeli turistlerin en çok fotoğraf çektirdiği noktalardan biri. Ama İrlandalılar için o, çalışkanlığın, mütevazılığın ve halkın içinden çıkan insanların sembolü. Belki de bu yüzden stadyumlarda, publarda, milli maçlarda binlerce kişi aynı anda bu şarkıyı söylüyor. İşte biz de Zümrüt Adanın kalbinden yükselen bu ezgiye kulak vereceğiz şimdi. Hem de İrlanda çağdaş seslerinden Imelda May yorumuyla. Kendisi geçmişin müziğini bugünün ruhuyla buluşturan sanatçılardan biri. Kariyerine Elvis Presley'in mirasını taşıyan Rockabilly tarzıyla başlamış, Jeff Beck, Van Morrison, Bono ve Eric Clapton gibi müzik efsaneleriyle aynı sahneyi paylaşırken, bir yandan da şiirleri ve toplumsal konulardaki duyarlılığıyla adından söz ettirmiş. Şimdi kendisini İncelikler Atlası'nda konuk edelim.

nüfusun yaklaşık 4 katından fazla. Hal böyle olunca kıtaya taşıdıkları gelenekler de var tabii. Mesela artık dünyanın dört bir yanında, hatta ülkemizde de kutlanan Cadılar Bayramı'nın kökleri aslında İrlanda'nın kadim Kelt Festivali Samhain'e uzanıyor. Üstelik ilk fenerler balkabağından değil, oyulmuş şalgamlardan yapılıyormuş. Turuncu balkabakları ise bu geleneğin Amerika'da aldığı yeni biçim. Cadılar Bayramı döneminde çay saatlerini şenlendiren geleneksel Barmbrack keki, içine gizlenen yüzüğün evliliği, madeni paranın zenginliği, küçük bez parçasının maddi zorlukları ve küçük bir çöpün ilişkilerdeki olası tartışmaları fısıldadığı gizemli nesneleriyle sofrayı geleceğe dair kehanetlerin paylaşıldığı sıra dışı ve heyecan dolu bir ritüel alanına dönüştürüyor. Yine bütün dünyanın tanıdığı Dracula karakteri 1897 yılında İrlandalı yazar Bram Stoker tarafından yaratılmış. Dublin doğumlu Stoker, İrlanda'nın zengin hayalet ve doğaüstü hikayelerinden, gotik edebiyat geleneğinden ve Doğu Avrupa efsanelerinden beslenerek Kont Dracula'yı ölümsüz bir edebiyat eserine dönüştürmüş. Yani Dracula'nın evi Romanya olabilir ama edebiyattaki ruhu İrlanda'nın hayal gücünde şekillenmiş. İrlanda'nın bütün bu hikayelerinin ortak kökü binlerce yıllık Kelt kültürüne uzanıyor. Sonsuzluğu simgeleyen Kelt düğümleri, uğur ve umudun sembolü üç yapraklı yonca, ülkenin simgesi olan Arp, Ogam yazılarının işlendiği kadim taşlar, hala konuşulan Gaelic dili ve ozanların kuşaktan kuşağa aktardığı efsaneler bu mirası bugün de yaşatıyor. Hatta kırsal bölgelerde perilerin yaşadığına inanılan taş halkalara, höyüklere ve yalnız duran yaşlı ağaçlara bugün bile saygıyla yaklaşılması, Kelt inançlarının hala kültürel hafızada yaşadığını gösteriyor. Belki de bu yüzden İrlanda'da tarih yalnızca müzelerde değil, taşlarda, doğada, müzikte ve anlatılan hikayelerde yaşamaya devam ediyor. Programımızın sonunda yine bizler için de çok değerli bir sanatçıyla veda etmek istiyoruz. Kendisi Belfast kentinde doğmuş, rock'la blues arasında kurduğu köprü sayesinde gitar tarihinin en saygın isimlerinden biri haline gelmiş. Türkiye'de ise özellikle 90'lı yıllarda Still Got the Blues, gitar çalmayı öğrenen neredeyse herkesin ilk ezberlediği parçalardan biriydi. Çünkü Gary Moore yalnızca notaları değil, duyguları da çalabiliyordu. 2011 yılında 58 yaşında aramızdan ayrıldı ama geriye gitarın da insan sesi kadar etkileyici olabileceğini kanıtlayan unutulmaz kayıtlar bıraktı. Yer vereceğimiz final parçamız One Day.

0: Programımız burada son buluyor. İrlanda kültürü ve müziğinin inceliklerinde dolaşırken bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte programı hazırlayan ve sunan ben Ceren Abdullah. Şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.
1: İncelikler Atlası.

Pop Stüdyosu. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz ve bu haftaki Pop Stüdyosu'na hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk, programımızın başladığını belirtiyor. Sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

4 yılda bir yapılan ve Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA tarafından düzenlenen Dünya Kupası bu sene 2026'da Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 11 Haziran 2026, 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde 11, Meksika'da 3 ve Kanada'da 2 şehirde oynanan karşılaşmalarla şampiyon olan takım İspanya oldu. İspanya böylelikle ikinci kez Dünya Kupası'nın da sahibi olmuş oldu. Sevgili müzikseverler, her zaman olduğu gibi müzik yine ön plandaydı. Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira ile Nijerya'dan Burna Boy'un söylediği Day Day adlı şarkı neredeyse bütün ülkelerde listelerde boy gösterdi, video klibi de oldukça sık izlendi. Bu şarkıyla programımızın açılışında Shakira ve Burna Boy'u sizlerle buluşturmuş olduk. Ardından karşınıza İngiltere'den ünlü bir topluluk gelecek, Johnny Hates Jazz. Shattered Dreams ilk stüdyo albümü Turn Back the Clock'tan 1988 yılındaki bu albümden 1987 yılında piyasaya çıkan ilk teklisiydi.

0: Radyo 3.
1: Sevgili müzikseverler, Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni nesil şarkıcılardan biriyle devam edeceğiz. Alyssa Grace, 2026 yılında piyasaya çıkan Bloodstream başlıklı teklisiyle programımızda şimdi mikrofona geliyor. Çeşitli eleştirmenlerce folk pop, bağımsız folk pop ve çağdaş country ezgileriyle oluşturulmuş bir single olarak nitelenmiş bu şarkısı Alyssa Grace'in. Hep birlikte dinleyelim.

Büyük Britanya'yı oluşturan ülkelerden İskoçya'dan ünlü bir isim Louis Capaldi programımızda şimdi mikrofona gelecek sevgili müzikseverler. 1996 yılında dünyaya gelen şarkıcı, besteci ve müzisyen olan, aynı zamanda gitar ve piyano enstrümanlarını ustalıkla çalmasıyla da ünlenen bir isimden bahsediyoruz. Wish You The Best 2023 yılından şarkısı.

0: Pop stüdyosuyla huzurunuzdayız sevgili müzikseverler. İngiltere'den bir elektronik müzik topluluğu Clean Bandit, Jamaika'dan Sean Paul ki kendisi reggae'nin benzer türlerinden biri olan dancehall tarzındaki şarkılarıyla tanınmış bir isimdir. Ve İngiltere'den bir başka isim Anne Mary programımıza bir işbirliği şarkısıyla katılıyor. Rockabye.
1: Radyo 3

müzik dünyasının yetenekli isimlerinden biriydi Gary Moore. 4 Nisan 1952, 6 Şubat 2011 tarihleri arasında yaşayan Kuzey İrlandalı müzisyen, şarkıcı ve besteciyi blues, blues rock, hard rock, heavy metal ve jazz fusion tarzındaki şarkılarıyla tanıdık. 58 yıllık ömründe birçok başarıyla anılmış olan Gary Moore, İspanya'da kaldığı otelde uykusunda kalp krizi neticesinde hayatını kaybetmişti. Midnight Blues adlı şarkısı 1990 yılında piyasaya çıkan Still Got the Blues albümündendi. Gary Moore'u programımızda anıyoruz.

Pop stüdyosunda karşınıza Amerikalı ünlü bir rock topluluğu ki efsaneler arasında yer alıyor, Guns N' Roses geldi. 1988 yılından Sweet Child O' Mine'la programımızdaydı. Şu anda fonumuzda bize eşlik ediyor Sweet Child O' Mine adlı şarkısıyla Guns N' Roses. Bir başka ünlü isme geçeceğiz. Sevgili müzikseverler, İngiltere'den Rory Charles Graham ya da bilinen sahne adıyla Rag and Bone Man sizlerle ve bizlerle birlikte olacak. Bariton ses rengiyle dikkatleri üzerinde toplayan, özellikle Human adlı şarkısıyla büyük bir başarıya ulaşan ve önemli bir hayran kitlesine de sahip olan Rag & Bone Man mikrofonda.

grubu Take That ile birlikte 1990-1995 yılları arasında başarıdan başarıya koşan, ardından bireysel kariyeriyle de adından övgüyle söz ettiren İngiliz şarkıcı Robbie Williams programımızda şimdi misafirimiz olacak. Sevgili müzikseverler, She's the One 1999 yılı teklisi.

0: Güney Amerika'dan, Venezuela'dan Manuel Franco sizlerle ve bizlerle birlikte olacak. Duygulu şarkısıyla 2002 yılından Solo Porto Amor'la Manuel Franco.
1: Radyo 3

Bu haftaki programımızın açılışında Shakira ve Burna Boy Day Day ile 2026 yılında 23.sü düzenlenen Dünya Kupası'nın resmi şarkısıyla programımızdaydı. Bu şarkıyı dinledikten sonra sizleri Johnny Hates Jazz'la buluşturduk. 1987'den Shattered Dreams şarkılarının adıydı. Alyssa Grace, Bloodstream'le sizlerle ve bizlerle birlikte olduktan sonra 2026'nın bu yeni taze teklisiyle Louis Capaldi, Wish You The Best'le mikrofona geldi 2023 yılından. Bir işbirliği şarkısıyla devam etti pop stüdyosu Clean Bandit, Sean Paul ve Anne Mary Rockabye'la 2016 yılının bu sevilen liste şarkısıyla programımızdaydı. Gary Moore 1990 yılında piyasaya çıkan Still Got The Blues albümünden Midnight Blues'la karşımızdaydı. Kuzey İrlandalı bu önemli rock müzisyenini, blues şarkıcısını karşınıza getirdikten sonra bir başka isme geçtik. Guns N' Roses. Özellikle heavy metal, hard rock tarzındaki albümleriyle, şarkılarıyla, verdiği konserleriyle çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine'ı söyledikten sonra sizleri Rag & Bone Man'le buluşturduk. Human 2016 yılından bir teklisiydi Rag & Bone Man'in. 9. sırada Robbie Williams vardı. She's the One 1999 yılından programımızda yer aldıktan sonra Manuel Franjo, Solo Porto Amor'la 2002 yılından yine programımızda yer alan bir başka misafirimizdi. Sizleri Sam Smith'le buluşturduk ki şu anda fonumuzda bize eşlik ediyor. I'm Not The Only One adlı 2014 yılı şarkısıyla İngiliz şarkıcının hemen ardındansa efsanevi bir topluluk ABBA programımızda mikrofona gelecek. 1979 yılından Gimme Gimme Gimme şarkısının adı. Gelecek hafta pazartesi akşamı saatler 21'i gösterdiğinde TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu'yla biz yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Gorku huzurunuzdan ayrılırken bu haftanın hepinize sağlık, mutluluk ve müzik dolu günler getirmesini dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Saat 22. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevičius'la görüştü. Gündemde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. Terörsüz Türkiye hedefinde takip ve değerlendirme kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıda ana gündem, terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci oldu. Toplantıda 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsilen Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Yılmaz, çevrim içi toplantıda ateşkes ve kalıcı barış için diplomasiyi önceleyen aktif çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz, dedi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı.

4 saat süren toplantıdan önemli mesajlar çıktı. Mali disiplinden taviz verilmeden enflasyonla mücadeleye devam edileceği belirtildi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin yeni genel merkez binasındaki ilk toplantının 31 Ağustos'ta yapılacağını açıkladı. Eylül'de ise milletvekilleriyle sağ kampına girileceğini söyledi. Yeni Parti, Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından konuşan Emre'nin gündeminde İsrail'in Suriye saldırıları da vardı. Zeynel Emre, saldırıyı kınadıklarını belirterek bölge ülkeleri ve NATO müttefiklerinin ortak tutum göstermesi gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta yoğun toplantı trafiğiyle geçecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın il başkanlarıyla Ankara'da bir araya gelecek. Çarşamba ise Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek. Toplantılarda partinin yeni dönem yol haritasıyla parti içindeki disiplin süreçleri ele alınacak. Üniversite kayıtları bugün başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içerisinde üniversitelerine başvurması gerekiyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı. Aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan çeşitli cezalara hükmedildi. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha suç içerikli eylemlerde kullanıldığı tespit edildi. Bu araçları kullandığı belirlenen Firari Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için çalışma başlatılırken eski İçişleri Bakanlığı personeli Ömür Yücel gözaltına alındı. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de olduğu 71 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 807 zehir taciri tutuklandı. Adreslerdeki aramalarda 840 kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle 2,5 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor. Washington, Tahran'ın ekonomik damarlarını kesmek için bugün yeni bir yaptırım paketi açıklayacak. Hedefte İran'ın ticari ortakları da var. ABD'ye sert tepki gösteren İran, ikincil yaptırım kararının uluslararası ticaret kurallarını bozacağı uyarısında bulundu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna, Rusya'daki lojistik merkezleri ve ekonomik altyapıyı İHA'larla hedef aldı. Rusya'da Odessa başta olmak üzere Ukrayna'daki liman ve depo tesislerine saldırılar düzenledi. Siviller cephe hattına yakın bölgelerden tahliye ediliyor. Bu gece Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü, Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Mevlid Kandili'ni kutladı. Mesajlarda gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi, kardeşliğe güç katması temenni edildi. Haberleri dinlediniz.

0: Düşlerin notaları.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Düşlerin Notaları programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı Düşlerin Notaları başladı. Üç farklı yıldan farklı progresif rock, progresif metal gruplarının ve müzisyenlerinin teklilerine yer verdiğimiz Düşlerin Notaları programında konuk olacağımız ilk yıl 2000. 2000 yılından notaları arasında kaybolacağımız ilk topluluksa Taal. Fransız progresif rock topluluğu Taal, rengarenk ve büyüleyici diye niteleyebileceğimiz Mr. Green isimli debut albümüne adını veren tekliyle programımızı başlatıyor. Düşlerin Notaları'na hoş geldiniz.

2000 yılından ikinci konuğumuz Alman progresif rock topluluğu Avar'ın. 1989 yılında kurulan, 1993 yılında Paradoxus isimli debut albümünü yayımlayan grup, Phantasma isimli albümünden Battle of Words isimli enstrümantal teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

2000 yılına Norveçli topluluk White Willow'la veda ediyoruz. 1992 yılında gitarist Jakob Holmlupo tarafından kurulan White Willow, Sacrament isimli albümünden Paper Moon isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

2000 yılından sonra birkaç yılı günümüze doğru geliyor ve 2003 yılında mola veriyoruz. Progresif türünün yıldız gruplarından biri olan Opeth, 2003 yılında müzikseverlerle paylaştığı Damnation albümünden In My Time of Need isimli teklisiyle ikinci bölümümüzü başlatıyor.

After Forever grubunun sona ermesi sonucu Mark Janssen tarafından kurulan senfonik metal topluluğu Epica, 2003 yılında yayımladığı The Phantom Agony isimli albümünden Sensorium isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Değişimlere direnmeyen progresif rock ve progresif metal dünyasının şık topluluğu, İsveçli Catatonia, 2003 yılında müzikseverlerin beğenisine sunduğu Viva Emptiness albümünden Evidence isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

Düşlerin notalarında konuk olacağımız son yıl 2026. 2026 yılından ilk konuğumuzsa Portekiz'den tüm dünyaya yayılan progresif gotik metal topluluğu Moonspell. Moonspell bu yıl yayımladığı Far From God albümünden Your Promise of Light'la son bölümümüzü başlatıyor.

30 yılı geride bırakan The Dark Discovery isimli debut albümünü 1998 yılında yayımlayan Evergrey, Architects of the New View isimli yepyeni albümün adını veren teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Düşlerin Notaları burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir pazartesi gecesi diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garajrak adresimize mesajlarınızı ve listelerinizi bekliyoruz. Düşlerin Notalarına Argovia ile veda ediyoruz. Primal Repetition albümünden Laden Light. Daha güzel düşlerde buluşmak dileğiyle.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.

İyi akşamlar değerli Radyo 3 dinleyenleri. Yeni bir haftanın başında her zaman olduğu üzere saat 24'e dek sürecek olan Caz Express programıyla yeniden sizlerleyiz. 3 setten oluşan Express hattımızda bu akşam ilk setimize Uraz Kıvaner'i dinleyerek başlıyoruz. Sevinç Yurdem ve Sarp Maden ilk sette radyonuzda olacak diğer sanatçılar.

Uras Kıvaner, Sevinç Yurdem ve Sarp Madeni dinledik birinci setimizde değerli Radyo 3 dinleyenleri. İkinci setimizin konukları Kamil Özler, Ayşegül Aldinç ve Arfana topluluğu.

Son çalışmalarından birini dinlediğimiz Kamil Özer'in ardından Ayşegül Aldınç ve Arfana topluluğu Caz Express'in ikinci set konuklarıydı. Son bölümde TRT Caz Orkestrası, Cemal Eşitrey, Big Band ve Önder Focan bizlerle olacak. İstanbul Radyosu'ndan mümkün olduğunca güzel ve müzik dolu bir hafta dileklerimizle veda ediyoruz sizlere değerli Radyo 3 dinleyenleri. Haftaya yeni bir programda buluşuncaya dek...

Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.
1: Radyo 3.
2: Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Richard Strauss'un Opus 11 Mi Bemol Majör 1 numaralı korno konçertosunu ve Zoltán Kodály'ın orkestra için Yaz Akşamı başlıklı eserini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Viyanalı romantik dönem bestecisi Carl Goldmark'ın yazdığı çok sayıda konser uvertürü arasında yer alan Opus 49 in Italian başlıklı eseriyle başlıyoruz. Geza Oberfrank yönetimindeki Macaristan Radyo Orkestrası seslendiriyor.

Carl Goldmark'ın In Italian başlıklı konser uvertürünü Macaristan Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Henrik Goreçkin'in koro için iki şarkısı ve Maurice Ravel'in Ölü Prenses için Pavan başlıklı eserinin Zoltán Kocsis'e ait klarnet ve piyano transkripsiyonuyla devam ediyoruz.

Goreçkin'in Koro için iki şarkısını ve ardından Ravel'in öğrencilik yıllarında bestelediği Ölü Prenses için Pavan başlıklı eserinin Zoltan Kotiş'e ait klarnet ve piyano düzenlemesini dinlediniz. Ernst von Donani'nin solo flüt için Pasakalyası var sırada.

von Donanyi'nin Opus 48 1 numaralı Pasakalyasını Laurent Kovacs yorumladı. Haydn'ın genellikle son bölümlere özgü bir tempo olan presto ile başlamasından dolayı Ateş Senfonisi adı verilen La Major 59. Senfonisi ile devam ediyoruz.

Haydn'ın 1760 yılına tarihlenen La Major 59. senfonisini Botvay Karoli yönetimindeki Budapeşte Yaylı Çalgılar Topluluğu seslendirdi. Macar besteci Janos Decenyi'nin soprano, elektrikli org ve yaylılar için Aquincum'dan Bir Kitabe başlıklı 1979 tarihli eseri var sırada.

Janosch Dechenyi'nin Soprano, Elektrikli Ork ve Yaylılar için Akınkum'dan bir kitabe başlıklı 1979 tarihli eserini dinledik. Richard Strauss'un Opus 11 Mi Bemol Majör 1 numaralı korno konçertosuyla devam ediyoruz. Solist Ferenc Staryani.

Haç, Casun, Mi bemol majör, bir numaralı korno konçertosunu solist Ferenc Tarjani, Macaristan Radyo Orkestrası eşliğinde seslendirdi. 20. yüzyılda Altılar adlı besteciler grubunun en üretken üyesi olan Francis Planck'ın piyano ve nefesli çalgılar sekstetiyle devam ediyor.

Hafiz Planck'ın 1931-32 yılları arasında standart nefesli çalgılar beşlisi ve piyano için yazdığı seksteti Macar sanatçılardan dinledik. Programımızın bu bölümü Zoltán Kodály'ın orkestra için kaleme aldığı Yaz Akşamı başlıklı eseriyle sona eriyor.

Altan Koday'ın 1906 yılında kaleme aldığı Yaz Akşamı başlıklı eserini Görgi Lehel yönetimindeki Macaristan Radyo Orkestrası'ndan dinledik. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1983 yılında Ivan Fischer ve Zoltán Kocsis tarafından kurulan Budapeşte Festival Orkestrası'nın 8 Aralık 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Robin Ticciati yönetiminde sahne alan topluluğun solisti Ludwig van Beethoven'ın 4. piyano konçertosunu seslendirmek üzere davet edilen 1983 doğumlu İsviçreli piyanist Francesco Piemontesi. Konser programından ilk olarak Jan Sibelius'un Opus 27 Kral 2. Christian Suite'inden bölümler dinliyoruz.